Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda işçiler uyuşmasının Akgönül reisi Asgarcan Mehmet ile tanışımız. Bir neçə gün ilgəri torda kilişirgan avtomobil KK nomorda torda kilişirgan avtomobilni yeni haydovchilarning yo'lga chiqish qo'llanmasi e'lon qilinib, tafsili tushuntirilib ko'pchilikka amaliy nafiyat ko'zildi. Bu nomorning blogeri Asqarjon Mamat bo'lib, Urumchi shahridagi torda kilişirgan avtomobil shopuri. Shundaqla Xinjiang Rongtong Leifeng avtomobil atardining boshlig'i. Xinjiang Rongtai avtomobil mulozimat cheklik mas'uliyat shirkati ishchilar uyushmasining raisi. Kesip taşlarının nazardaki Wang Hong. İşkeman 24. yılı Asgarjan taksi şopördün kesip almıştırıp tordu kilişirgan avtomobil kesbeye kadem koydu. Teslepte mukapat köp, rekabet az bolgaçka aylık kirmi 10 mil yönden düşmedi. Ama o nait tezla nurgun şopörünün murekkep kaidelerini pişik bilmigeşke, hesabat numurdun numur tartılıp hatta zakas kubul kilişge amalsız kalgalıqını baygıdı. Şunun bile o bir taraftan avtomobil aydıgeş, yani bir taraftan kıs-kısın ve bivası körtüş arqılıq zakas kubul kılış mahardı. Kesip ahvali ve avarçılıqtan saklanış kullanmasını hem beherleşge başladı. Mezbunu emeli, yakışlık bulgaçka o bara-bara nurgun ageş küçü toplap, köpçilik tarafından kaka muallim dep ataldı. Asgarjanın namı çıkıp Rongtai şirketi onu torda kilişirgan avtomobil şoförlerine terbiyeleşki teklif kıldı. Asgarjanın namı çıkıp Rongtai şirketi onu torda kilişirgan avtomobil şoförlerine terbiyeleşki teklif kıldı. Şunun için o şirket işçiler uyuşmasının reisliği saylandı. Rongtai şirketi kurgan işçiler uyuşması ötünde KK Hizmetxan seyirgen mebeski esilgan bulup, üstüge Asgarjanın veyşin kodu çaplanıp, şembe gündün başka her günü 10.20'den 19.20'ci mulazimat kılıdağılıqı eynik yazılgan. Bugünkü günde o köp kısım vaxtını Hizmetxanı da şoparlanın türlik mesirlerine el kılışkı sarıp kılıdı. Fakat yekşembe günüyle özünün avtomobilini edip, kira kılışkı vaxt çıkıralaydı. Bu işki yılda Asgarjan tordu kilişirgan avtomobil şoförlerinin nurgun qiyin meselelerine el kilişigi yardan berdi. Onunla çoğunqor təsir kılgan bir macera şoki, tordu kilişirgan avtomobil haydaydıgan 6 şopur məlum bir şirket bilen toxtam tüzüb, əgər şopur arlıqta toxtamını bikar kılsa şirket her bir adamın rəyini puludun 10 min yuan tutup kalıdı o da pütüşken. Bu 6 oylan Asgarjan'da yardım sorab, onun yardımı da macerani el kılgan. Yeni bir torda kilişirgan avtomobil şopuri məlum bir şirketki berip aldın 15 min yuan töləb icar avtomobil elip torda kilişirgan avtomobil ticareti bilen şoğullanğın. Uzaq ötmək bu torda kilişirgan avtomobil şopuri adetki

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bua, Kiftas Etuvağı çıktı sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutku çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, emni hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçüde 6. anan 21. günü gündüzdürün keçe geçe hava bulutluq temperatura 24-34 Celsius gradus geçe. Ürümçüde 6. anan 22. günü gündüzdürün keçe geçe hava bulutluq temperatura 23-28 Celsius gradus geçe. Ürümçüde 6. anan 23. günü gündüzdürün keçe geçe hava ucuq temperatura 23-32 Celsius gradus geçe buludu 3 bal şamal çıxıdı. Adalik dostlarımda Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin avaray məlumatını anlatımız. Ürümçüde hava bulutluq temperatura 24-34 Celsius gradus geçe. Altayda azıraq yağmur yağdı temperatura 19-35 Celsius gradus geçe. Çöçekte hava bulutluq bulup keyin ecelada temperatura 20-36 Celsius gradus geçe. Bolcara azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 20-31 Celsius gradus geçe. Ortalada azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 21-35 Celsius gradus geçe. Qarmayda hava bulutluq temperatura 27-39 Celsius gradus geçe. Kuytunda hava bulutluq temperatura 26-37 Celsius gradus geçe. Şexanzara hava bulutluq bulup keyin azıraq yağmur yağdı temperatura 25-37 Celsius gradus geçe. Sanjara hava bulutluq bulup keyin tutuludu temperatura 25-37 Celsius gradus geçe. Qumulda hava bulutluq bulup keyin ecelada temperatura 19-37 Celsius gradus geçe. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-43 Celsius gradus geçe. Qorluda hava bulutluq temperatura 23-37 Celsius

avtomobilda kaşılı körülgende bir pervalık kılma. Toğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardan agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bir xatar cayğı tarqaqlaştıran.

0: yeşillikka pürkünüp, ziraatlarının öz ahvali kişini xuşal kılattı. Yukarı ölçemini kılıp özgertilgen, tüzlenip yeğen tüske kirgen münbet etizla tutaş yetken, traktoru bilen ağdırılgan yerler kiralışıp, suğruş turubu tori tarap tarapki tutaşkan idi. Lendoy'nin hizmetçisi Fın Saysiyan, yukarı ölçemlik etizgi özgertiş ilip gelgen yeğen özgürüşlerini toxtumay mahtap mındak dedi. Yol naayt tekşi, etizliki bir işimiz mi kolay? Suğruş bilen oğutlaşını bir gevdileştiriş işgeyişip, Oğutlaş teyhimi tekşi kılınıp, kebezden öz şümü intayın yakışı boldı. Terikçilik işlerge bolgan işencimiz bargan sır küçeydi. Fansauhu dekkançılık meydanı 25. liyanının yukarı ölçemlik etiz kuruluşu türü, Beğuntan'nın noktalık yez egilik suçılık türü. Bu tür, yer tüzleş, yukarı önümlük su tecep suğru sistemisinin dəriyetisini özdürüş, traktor plan ağdırış yollarını yeğindin yasaş ve katlıqlaştırış, tok yetküzüş, təksimleş əsrəlerini yürüşləştürüş, etiz ihatı oruminini toluqlap tikiş qatarlıq, bir qatar ölçemleşken kuruluşlarını öz işçi qaldı. Kuruluş bitkendikin, Lendoy'nun əsildeki parç tarqaq etizleri bir tutaş tertipke selinip, Әқли иқтидарлық суғырыш тұрыбы торда суны дәл жайды контрол қылыш, ихтияжға асасын су білен тәмілініш ішқа шүрліп, су байлықтың пайлыныш үніме үнімлік өстіріліді. 25-ші лен партия яжи кісін шужесі Лео Чиндун мұндақ деді. Лендөйімізді жәмі 11 мүн му етіз ба, бұ ішкі елді 5700 му ерні өзгерттіқ. Қалғыны да бұйыл 9-ші айды іш башлашыны пилалыдық. 2025 yılının ahırgıca Beğuntan etizlarını biriktiriş, terikçilik endeyesini yakşılaş, dalcaydı suğruş qatarlıq ilgar texnikalarını kullanıp, 17 milyon 860 min mu yukarı ölçemlik etiz bərpa qıldı. Hazırdan, ziraatlarının yaz bəslik etiz bərbişinin aşkışlıq məzgili. Beğuntan 5. şisi 93 tüven 10. liyanedeki yukarı ölçemlik etizlarda işçi hizmetçilə mükemmel etiz ulu əsləlirgi tayınıp, temitip soğuruş, koşumçu oğutlaş, kesellik ve ziyandaş haşaratlarının alınilish, tizgilleş qatarlıq yazlıq pərbiş meşgulatını yukarı önümdü qanat yaydırdı. 10. liyanın hizmetçisi Wang Yunqiang mundaq dedi. Hazır suğruşni asası cahitin yan telefonunda tamamlap, su miqdarının az köplikini kontrol kılımız. Vaqt toşkanda optimatik oğutlay alayımız. Kebezlerimi bir kadar yaxşı ösbatudu. Mol hosuldun ümit ba. 5. şesi Şuanxı Şehirlik Yez İgiliki Yezi İdarisi Partiya Grupsının əsası. İdarının muavın başlıqı Zou Jinsong. Bu yıl cəmi 1 milyon 80 min mu yukarı ölçemlik etiz bərpa qılış asasında 60 min mu davamlaşma kuruluş və 59 min mu yukarı ölçemlik etizini yeniden bərpa qılış kuruluşunu tezletip, muqim yukarı hosul iliş asasını puxtlaydı qallıqını bildirip mındaq dedi. Yeniden bərpa qılış bilen özgertip, dəritisini östürüşke tən əhmiyyət berişte çıngdırıp, suğuruş, su çıqırıp etdiş əsləlilerini yürüşləştürüş bilen, terliğu yerinin münbətlikini aşırışını bir tutaş pilallab, kurğaqçılıq, ölçülükdümü osılığı kapalatlı qılıdıgan, yukarı mukim hosulluq zaman bilaşkan münbət etizlarını bütün küçümüz bilen bərpa qılımız.
1: Stansımız qabrı. Peyzbat nayası, peyzbat qoğunçılıqını sıcılı zoray dişini çördəb, işləb çıxırış, oqtuş, tatqiqat, həmkarlıqını çonqırlaşdırıb. Abdadım rayılıq Yezigilik Pəllər Akademiyası, pən tatqiqat kollektifinin noxtada turub ötkəlgi ucum qılışıqı tayinib, ənənəvi peyzbat qoğununun kesəlgi taqabıl çallıqa aciz, saqlaş, toşuş, qiyin buluş qatırlıq məsillərini əl qıldı. Bu mezgilde Abdalım Rayılık Yezigilik Pelleri Akademiyası Ösümlük Asraç Punktu'nun Peyzivat Naya Kızıl Su Yeza Tokay Kent'teki Koğun Tecrübe Etiz'de Ösümlük Asraç Punktu'nun Vavun Başlıkı Tetkikatçı Hüseyincan Mehmet ve onun kollektifi Yeni Koğun Sortu'nun Ösüş Ehvalını her güne tekşürüp Sallık Məlumatını Yakşı Hatırla Bantı. Olta doktordun teşkillengen koğun, kapak ziraatlarda kesellik ve haşarat zeyninin universal aldığını eliş tizgilleş yenilik yartış kollektifi. 2023 yılı peyzbat nahiyasıgı makallaşıp yerlik sortunu yakışlaş hizmetini işledi. 2025 yılı bu kollektif 108 yıl koğun sortunu sınak tariqiste terip ve sort yetiştiriş materiallarını teyarlap tuncu nöbetlik tallaşını tamamladı. Bu yıl özdüba

0: kəsibni köləmləşdirib tərəqqi qıldırış çəkiləmi uçurğan idi. Pən tədqiqat kollektivi əla sort bilən yaxşı usulunu maslaşdırışda çıngdırıb, şalğutlaşdırış texnikisi arqılıq toluq iqtidarlıq sortini tallab yetişdirdi. Pəzvat nayası bilən birləşib pən texnika oylısı bərpa qılıb, hər yili 3-ci aydın 10-ci ayğıcə yetizdi turub dehqanlarını qolmu qol ilmi teriqçilik qılışqı yetəklədi. Pəzvat nayı Qızılsu yeza Toqay kəntinin alısı Abdulla Selim mandaq dedi. Ula kəlgəndin kiyin ilmi pərviş qılış səviyyəmiz östü. Pəzvat qoğununun osolu eşib süpüti yuqarı götürüldü. Kırmımız mı barğansırı köpəydi.
1: Stansımız muhbiri Qalman Xuy xəbər qıladı. Şincan Jongtay Kuruhi'nin Xotengi makallaşkan devlet ilkedeki tokumicilik kiyim keçek başlamçı karxansı bulgan Xoten Tayxı tokumicilik kiyim keçek çeklik mesuliyet şirketi rayon tokumicilik kiyim keçek işlep çıkırış iktidarını paal biriktirip işki taşkı soğudu zakazını kengaytip Xoten'nin tokumicilik kiyim keçek kesbinin yokur sübetlik terakiyatıga devlet karxansı kuvvet koştu. Xotan Tayxı Toqumicilik Kiyim Keçek Çeklik Mesuliyet Şirketinin Xotan Şehri İşlep Çıkırış Sexidiki 600 netçe tikkücülük üskünüsü yakında buyan bütün sürat bilen aylanmaqta. 22 akımı lengiyede kesiş, tikiş, süpet tekşürüş iş tertibi tertiplik tamamlanıp, işçiler devlet işçi ve sırtıdaki türlü kiyim keçek zakazlarını ülgürtüş için aldıraş işledi. Şirketin baş direktörü Ahmetcan Tursun, şirketin devlet ilkedeki karxanalarının pazar yolu iken, zagaz baylıqı yeterlik, markinabütü küşlük buluştak yadroluk əvzəlligini toluq cari kıldırıp, devlet işçi, Avrupa, Şarkı Canobi Asiyadaki əla süpətlik zagazlarını mərkəzlik qobul kılqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Her yili umumi somisi 400 milyon yuandan 500 milyon yuanigacha bo'lgan taxminan 2 milyon yurishdan ortiq zakaz topshirib oldik. Zakaz kapolatga ega bo'lsa, ishlab chiqarish terminalmi ham turtkilik unumini shakllantiradi. Xotan Tayxı to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati davlat korxonasi zakaz qabul qilish, shu joyda ishlab chiqarish, ish qurillashtirib xalqni beytishdan iborat taraqqiyot andiyasi ustida izlanib, o'zdibas zavod rayoni ishlab chiqarish iqtidoridan boshqa qabul qilgan zakazlarni bir tutash boshqurib, bahoni bir tutash bekitib, kasbdosh 18 to'qimichilik kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarishiga topshirdi. Şujaydaki yana bir toqumichilik kiyim-kechak korxonasining mas'uli Yao Liu Yuan muxbirga şirketning butun yillik mahsulot qimmatida 120 million yuanni nishon qilganligi. Buning ichida Tayxi toqumichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirketining taqsimlangan zakazning egilgan nisbatining 38% ga yetib, şirketning muqim ishlab chiqarishiga yadroliq tirak bo'lganligini aytib bundoq dedi. Bizge bergen umumi toxtam somisi 40 milyon yuandan aşdı. Bu qısım zagaz, bizden şu jaytki işçilerin yaxşı bir kişimiz, karxanının normal yürüşüşüge kapalatlı kılışımız, pütkül setiş, ticaret kırmımızda naidu zor rol oynadı. Növbette, Xotan Tayxı Toqumicilik Kiyim-kechak Çeklik Mesuliyet Şirketi, Xotan Şehri, Keryen Nahiyesi'de işki çoğun ölçemleşken işlep çıkırış bağısı kurup, özünün işlep çıkırış iktidarına əmkarlışış, işlep çıkırış iktidarını koşup, koş yönlüşlü küçep, 6432 adamının iş qorulışı muqim türkü bulup, bir kez parklıq bir caydikilerinin iş qorulışı türkü buluş, pıxralarını beytişini əqiqi işqa şördü. Ahmetcan Tursun mındaq dedi. Şirketimizden bazar eçiş iktidarı tayınıp, Teğmo Köp Zagaz'nın Xotan vilayeti de emeliyle işini koluğu keltirdik. Keyinki kademde devlet içi ve sırtıdaki bazarını yanma kengaytip, asasqi Uttur Asiyadaki 5 devlette yana Uttur Şarık rayonu bazar eçip, Teğmo Köp kişinin muqim iş qorulışı törtkü bulup, 15-ci 5 yılının ahırda 10 min kişini muqim iş qorulaştırış nişanını emelge aşırımız.
0: Stansımız haberi. Şincan Boşren Ağıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketinin Şiho Zavuti 6. ayının 18. günü yolu seliş mürasimi ötküzüp, zakaz boyu için işlep çıkırılgan bir türüken paktı yığış maşinesini Korgas Portu'yu yolu saldı. Kımmeti 100 milyon yuandan açtıran bu paktı yığış maşinesi Özbekistan'ın taş kentki yetküzüldü. Bu kıtım Özbekistan'a ilip menilgini zakaz boyu için işlep çıkırılgan 4 kur sandıklık paktı yığış maşinesi. Ölçü

0: Kırım'lı kuru ağırlıkı 90 santimetre kılıp layihalangan. Otur Asya devletlerinin keves teriş endisiyle maslaştırılıp işlep çıkarılgan. Köpkül terikçilik endisi ve yer şekilde paktı yığış meşgulatı kılalaydı. Şincan Boşuren Akıl Yezgilik Maşinisi Paycaklık Şirketi Şiho Zavutu'nun baş direktörü Can Şinyuan mındak dedi. Bu yıl kırgendim bu yan algan en çoğun zakazımız. Kıymeti 100 milyon yuandan aşıdı. Devlet içi de setiştiğin kiyinki mulazmet kollektifimiz var. Çet aldım o setiştiğin kiyinki mulazmet kapalıtı kollektifi kurduk. Xeridarlarının meselelerini tez vaxtı da el kılımız. Şincan Boşuren Akıl Yezgilik Maşinesi Paycaklık Şirketi Paktı Yığış Maşinesini yadro kılıp, Kibes Terikçiliğinin bütün ceryanını maşinlaştırışını el kılış layihasiga iyi kıldı. Yakınki yıllardan bu yana karxana devletimizde işlep çıkarılgan paxta yığış maşinisi texnikisi de ötkeligi hücum kılışını bütün güç bilen alğı sürüp, yürüyüşlik mesulatlarını Kazakistan, Özbekistan, Avustralya, Mısır, Brazilya Katarlık devletlerine eksport kıldı. Özbekistan Taşkent Traktörü Zavodi Teknik Tekstürüş Bölümünün başlığı Arslanov Öybek Ekrem Oğlu mındak dedi. Boşeren şirketinin ilgar yezgilik maşinist teknikisi, süpet başkuruş, tizginleş usulü ve icadi terakkiyat fikir yolunu yüksek derecede itiraf kılımız. Bunun için kiinki hemkarlıkımızdan teximu keni yedigallıkı işinimiz.
1: Stansımız muhbiri Leyyan haber kılıdı. Abdonum rayonluk bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi yakında devlet derecelik tekşürüştün ötüp resmi işe kırıştırıldı. Bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi, devlet bilinmelik hukukunu koğdaş idarsi, memleket boyunca bir tutaş caylaştırıp kurgan, aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş bir gevidleşken universal mulazmet süpsi. Devlet derecelik bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi işe kırıştırılgenden kin, bütün memleketinin bilinmelik hukukunu tez maslaştırıp koğdaş sistemisi kırgızılıdı. Bunun bilen, Şincan karxanalarının patentini aldın tekşürüş, hukuk bekitiş, hukuk koğdaşını iltimas kılış katarlık kesiplerini becerişki kitidigan vaxtı zor derecede kıskıraydı. Abdonum rayonluk bilinmelik hukukunu koğdaş merkezi partiya baş yaçeksin şujisi. Muavin modiri Zhu Xiaocheng mındak dedi. Şincan'ın en energiye, Ali Cabdok yasımcılığının ibaret işki noktalık sahanı gözde tutup, patentini aldın tez tekşürüş, hukukunu tez bekitiş, hukukunu tez koğdaş mulazmet kılıp, kolunuşcan en patent beriş devreyelikini otur hesaplen, bir ayga sırtkı layihe patenti beriş devreyelikini yet hizmet günüge kıskarttımız. Bu sistema çigra halkı bilinmelik hukuku mulazmet kılıp, çet elde hukuk koğdaşkı yardan berdu ve yetekçili kılıdı. Hem yerlik karxanalarının otur Asiya bazarını kengaytişini kapalatlandırdı. Hem çet eldeki yenlik yardış asası gevillerini makallaşıp, hemkarlaşışkı celip kılıp, otur Asiya'yı təsir görüstüdüğün bilinmelik hukuki mulazmet yukarı pəllisi bərpa kılıdı. Ürümçi Huyu bilinmelik hukuki vakaletçiliki oranının başlığı Lo Yu mındak dedi. Aldın tez tekşürüş mekanizm ornatıp, patentine aldın tekşürüş, hukuk bekitiş ünümünü ilgirgiden köp aşırıp, tekşürüş, hukuk beriş devrelikini zor derecede kıskartıp, karxanalarının yenlik yartış neticesini tez koğduşluğu yardan berip, neticini aylandırış devrelikini kıskarttımız.
0: Stansımız muhbiri Can Yen haber kılıdı. Yeşil taraqiyat tıpkı özgertişte umumi xalq tan ilgirleş baş demesedeki 2026 yıllık memleket boyunca töven karbon günü Şincan asası meydan faaliyeti 6 ayının 19 günü Ürümçi şehirde başlandı. Faaliyet meydanı da Muhit Koğdaş Baziri penni umumlaştırış boyunca teşvik kılıp düşendiriş, senet körükü katarlık köpkül bölek tesis kılındı. Hem de karxanalarının yeşil misallardan bahirleniş, yaşlar ösmürler, görünüşlük diplomasiya kılış, mukafatlık zihin sınaş, sual cevap katarlık mol şekillerge birleştirilip, yeşil, töven karbonluk buluş ideyası strolluk yetküzülüp, her millet ama ekologiya muhitini koğdaşka teşebbüskarlık bilen katınışkı yeteklendi. Ürümçi aralısı Can Yiyin mundak dedi. Adette sırtık çıkanda aval amevi avtobüs koltuğuş velisipit biniş, öyde her vakit çırağını uçuruş, suni işiltip bulup cümekini eti bitiş, köktat seti valganda Rəxt somki

0: kitaplarını kalellik almıştırımız. Ama alayden nahi bazırıgı barımızı mı? Öyge yakıncaydıla körmekçi bolgan kitapını ariyet alalaydı. Kütüphanımız kitap ariyet beripli kalmay, yine daim kitap okuş, fikir almıştırış faaliyeti, pende umumlaştırış küçük ders hanesi, özlüket, resim, tatbikat, ögünüz sınıfı katarlık, eksiz faaliyetlerini ötküzümüz. Hazır bu yer nahiye bazırdaki en avat medeniyet sorunuğa aylandı. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş kumandarlık ştabi, kattık detal eslihelerini yakışlaştın başka ela süpetlik medeniyet baylıkları boyuca, delcaydı yardım veriş yöleşine sicil bir tutaş pilallab, Lopnayarlı kütüphanda sakınlı batkan kitaplarını künseri beyitti. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş Xotan kumandarlık ştabi partiya komitetinin azası muavun kumandan, Xotan vilayetlik partiya komitetinin muavun başkatibi Li Guanhua mındak dedi. Lopnayarlı kütüphana Beijing'nin Şinjan'ı yardım verişte noktalık berpa kılgan medeniyet, halk turmuşu ülüge turi. Paytaxt kütüphanasının baylık evzellikiyle tayinip, kitaplarını nişanlık yetküzüp, rakamlık baylıktan ortak bahirlendirimiz. Hem de nahiye, yeza, kent, üç derecli kitap okuş mulazıma doğru berpa kılıp, kitap kumarlık keyfiyatını akik türde hem de aileki yetküzümüz. Keyingi kademde davamlık ela süpetlik medeniyet baylıkını bir tutaş pilallab, Lopnayarlı kütüphanığı okşaş, halkı nep yetküzdüğen teyhimi köp türlerini emeliyleştirip, yıldız tartkuzup, üntinsiz tesir körsütüş devamında medeniyetini kalıptın itiraf kılışını küçeytip, kişiler kalbini mucessemleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Heybetlik hem güzel yardan bilen kaynak turmuşku çömülgen keşlik pazarı ara katnaydıgan Milletler İttifaklığı namlı küçük poyiz sayacılarını ilip koçlar arası katnedi. Her millet ama Gülhan keçiliki de usulgu çüştü. Bu yıl kırgen nomgen medeniyet sayacılık tez sürette Karmay şehrinin her kaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüştüki yadroluk tügün gaylandı. Altıncı aydaki Dünya Moguichang Menzi rayonunda sayacılar naiti köp oldu. Yakınlamayan bu yerde künüge 33 kütüvelenken sayacı o da 10 bin adam kıytımdan açtı. Menzi rayonu sayacılıkını terakki kıldırışını Milletler İttifaklığı terakkiyatı boyunca berpa kılış bilen birleştirip Milletler İttifaklığı namlık sayacı küçük poizi tesis kılıp künüge 33 4500 sayacı kütüve aldı. Yine May bayramı, Kurban Hayit, Jongchu bayramı katarlık vakt tügüllerde Kueyşen, Gülkan keçiliki katarlık faaliyetlerini ötküzüp, birlikte nakşı eğitip usul oynaştık hem türkülük keyfiyat yaratıp, caylardaki sayacılarga Şinjan'daki her kaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluştek tesirlik menzirini namayen kıldı. Hem de menzir rayonuna adımiyet güzelliki koştu. Guangdongluk sayacı Lo Xiaobai mındak dedi. Bu yer kelgen bu bir neç günde Şinjan'daki köpçülüknün inak iştipak ötüvatkan keyfiyatını hakiki yiz kıldım. Şinjan'ın menzirsi güzel buluplu kalmay Şinjan'lıkla naiti kızgın dostane hem samimi iken. Dünya Moguichang menzir rayonu medeniyet faaliyeti süpüsü hazırlap yılığı kütüvelenken sayacını 1 milyon 500 bin adam kıytımdan aşırdı. Menzi rayonudaki kızgınlık yana yakın etraftaki orku bazırgıcı kengaydı. Moguichang menzi rayonudaki sayacılar sanının türküsü de bazarda ailevi mihmanxana, cinsi yü, zışa sarıyı, bapima, halk örüp adetini yiz kılış bazır katarlık köp kıl sayacılık kesip altı berpa kılındı. Sayacılar bu yerde konun buyumlarını tamaşa kılgaş, halk örüp adeti bulgan toy murasimi ve gülkan keçilikini yiz kıldı. Sayacı Tan Shiyun mındak dedi. İlgirki bir neç yıldaki seliş durganda kişiler neççesi köp yiyipdu. Bu yerdene türlük özgeç yemeklikler mi bakken? Nurgun halk örüp adeti numarlarını görüp, bu yerinin halk örüp adeti menzirisini yiz kıldım. Keştiyene Gülkan keçilik ötküzülüp, her millet halk nakşı eğitip, usul oynap, naiti kızgın keyfiyat yaratıldı. Karmay şehri Orku rayonu Orku Bazarlık Partiya Komitetinin şujisi Du Tengfei mındak dedi. Odatda sayyohchilarni tadqiqot o'rganish uchun kelgan o'quvchilarni boshlab xalq o'rib odati madaniyatni his qildiramiz. Kent kollektiv korxonalari sayyohchilikni ilgir surish to'lqinida uzluksiz taraqqiy qilib zo'riyib, kent aholiga nab yetkazib atadi.
0: Stansiyamiz xabari. Tomuz mezgilida Manas davlat suvliq yer bog'chasidagi fasl qushlari bir fasl ko'payishni boshdan kechirib, Türü topunun kölümüde tarihteki yukarı yeni seviye yarattı.
1: Nöbette Manas Döle Suluk Yerbağısı Yadroluk Rayonu'ndaki yap yeşil kumuşla şamalda yelpünüp tutaş ketken Nil Oper Gülleri keyni keyinden eçilip süzük köl yüzde su dolkulları mevcut urup durattı. Bu yerde karna, kökutan, akutan katarlı kuş çücüleri tuxumunu yerip çıkıp anısının ozuq berişi təlmir batkan, yani bir tarafta eyiq toşkan akula anısı gəgişip su yüzde erkin üzüp yürgen, hayati küşk tolgan mənziri şekillengen idi. Manas Döle Suluq Yer Bağdısı Başkuruş İdarısının başlıqı Can Cen Kün muhbirgimindak dedi. Hazır küzetken ahvalın karğanda bu kuş çücüleri intayın sağlam. Biz sünni kaşılını imkan kadar azaytkandan sır, çarlap tizgilleş davamda küçensinin ularğı ziyan yetküzüşünün aldını alımız. Nöbette kuş çücülerinin tomuz ısıqtın bir xatlar ötüşüge hakiki kapalatlı kılış üçün yıqındın dikkat kılıp atımız. Dünya pəsil kuşlarının üçüncü köçliğin gelsedeki Manas Döle Suluq Yer Bağdısı pəsil kuşlarının mohim konalğısı ve köpiyiş makani. Manas nahiyyası yıqınqı yıllarda muyan Suluq Yer'nin ekologiyasını qoğdaş ve əsli keltürüş hizmetini sicil alğı sürüp, terliğodun Suluq Yer'ge qaytırış, otlaqtın Suluq Yer'ge qaytırış, kölcektin Suluq Yer'ge qaytırış qatarlıq tədbirlərini qolınıp, Suluq Yer'nin ekologiya mohitini üzlüksiz yaxşıladı. Jangjen kun ekologiya mohitning sijil yaxshilanishi barg'ansiri ko'p fasl qushlarni bu yerda makallashib ko'payishga jalb qilganligini tonishtirib bundoq dedi. Hozirgi statistik ahvoldan qaraganda Suluq Yer bog'chimizda ko'paygan ko'kqotan, oqqotan, qizil tumshuqliq, cho'mgak o'rdak, beliqchi chayqa, kulrang yovg'az qatorliq fasl qushlarining soni tarixdagi eng yuqori chakki yetib 30 mingga yaqinlashdi. Bu, Suluq Yer Bağdısı muhitinin barğansırı yaxşılmat qallıqını əksət türüp yerdi.
0: Əmdi, qısqı xəbərlə anladımız. 2026-lıq toluq otur məktəbki örləş imtihanı ətidin 6-cı ayının 24-cü günü gecə elinədi. Ürümçi imtihan rayonu, imtihan verdiğən oquqışlarga ən zor dərəcədə mülazimət qılış üçün öz məktibini imtihan nöqtüsü qılış tüzümünü umumi yüzlük yolğa qoydu. Yana imtihanın adil bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilish uchun bütün rayon bo'yicha graleshmi imtihanga nazoratchilik qilishni yo'lga qo'yib, maktab halqib imtihanga nazoratchilik qilgan o'qituvchilarni saplaydi.
1: Shexu shahrining 2026-yillik Shimoliy Shinjang bo'lak rayoni Tog'dala velosiped taklif musobaqasi tunugun Shexu shahrining Jujello yesi Xixua jilg'isida boshlandi. Şimali Şincan'lı kerkaysi Nakiye şehirlerden kelgen 130 velosiped miniş şebeskari Tağdala musabıqı yolu da tez süratli bəsleşip, casaret bilen can tikip ilişip, sürat ve kaynak hissiyatı tolgan bir meydan omamı xalık beden çinik duruş tenterbiye katlı merikisi ötküzdi.
0: Altay vilayetinin 2026 yıllık Şincan boyuca tiktak top teklif musabıqısı 6 ayının 19 günü Altay vilayetlik tenterbiye sarıyede başlandı. Şincan'ın herkais çaylardan gelen 37 vekiller komandası 200 tenerketçi musabıqı katlaştı.
1: Örmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda ettiğinli haberler programısı boyuca anlatış bayadık.
2: Yukarı aldı bizi hemen.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етедіған Ақмарвайд ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кәне?
6: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға? Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчанлық білен ішлеп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кәнде?
6: Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келіп.

0: Ana dostlarının uçurudan yetkizişini başlap gitayli. Lautam şu sayat abdumobil heydep heydep heydep heydep bazırmış şu sancının hungwangşanı geldim yollara van deydi. Şuna kılıp rakur sayatlaygı apırıp. Qaytıp kegende kwa? Qaytıp giliş. Səpiriniz kende bu ətdüğün yanımağısız akşan. Səhər bulbulunan deyişcəm şu xalıq görü ki xalıq baxısını aldıdık yollara koçlanı yadıra van deydi. Degende çıkıp kuşlarının sayraşlarını anlığaş bakçıladım da bir sap avadın nəpəsdən geç. Minipsiz de piyadı minipsiz de kanda yaxşı. Şimkan iti badusla apkasanla hava yazdı degen nemi degen peyze havamış. Et degende çıkıp şu bağla bulsa bakçıla bulsa uyanlarının atrapı da. Olanlarını keyni kılıp radyonumda anlığaş mağdığam bulsa mışım. Hele bir huzurcu mu mışımı? Mışımı bir adam ki nispetten özünün keyfiyatını özü tanışış, özünü özü yakış görüş, özünü asrayış degendek bir noktalığı kırdı. Şuan için de imkanı itibar dostla yapıp kalsanla keşt işten düşkende bulsun. Veya ki seherlerde ettigenlik vakitlerde bulsun. Ancı mıncı bir hava yap bağladı. Tağladı yürüp koysanla yakışı deyimiz var hem de. Yaxma uxlasam buldu, uxlasam yaxşı desanla, umu meyliyəm de uxlap azıraq bir uyğunlan, toluqlu vasanla, umu buludu. Uyğumu yaxşı ya.
1: Sən bir çin məşuq, pərvanə yarsan, küylərim gəməstanə yarsan.
0: Şunala mına, əslimə mixil səhər turdu iş qılıp, xayrlıq səhərdə püçurlanı yollabdu. Mihir bulu qız sizni mi qızğını qarşalımız, qarşalımız.
1: Seni şeyda deydu, şeyda, şeyda deydu.
0: Bizekçi Tahir Muhçur yollaptı, barlık atla bayramalar mübarek olsun. Doğru, bugün hem de atla bayramı. Radyo aldıdık ki, barlık çoğun küçük atlanın bayramını tebrikleyimiz. Belkim tek hem de yeniden atı boğan, yeniden dadı boğan dostlarımız buluşu mümkün. Naiti çarşılara ak kırgen, belleri mühçeygen. Şunda bir mihirban atalarımız buluşu mümkün. Anda buluştuğundan katli nezere hem de ailemizden türki. Tinanla salamet bulsun. Ömrünla uzun bulsun. Muhimi emdi. Tinanla salamet bulsun. Şuna ola Lauta efendimden de işçe boğdu köylüge çıkıp bugün kaydı mən. Ya ette ya ügüllük yanımağı mən. Deydi o. Boğdu köylüge miyip sizde bugün he. Doğru. Bopte. Şuna ola iş kılıp çıraylıq yerlik miyip siz. Ubul Kasım efendim.
2: Üzünüz yetti tükür, yakışır, uşundur, yakışır mısın sunlar?
0: Yakışır mı o kadar?
2: Kışkaşar'dan yolluk çoğru versem, Kışkaşar'ın kaynak yolları eskili taraf rolanı.
0: Makul buldu, rahmet. Muşu Kışkaşar'daki paynap yolunu mevlut kamığı bir vetkenden yakışkılı. Paynap yolunun hiyeli dağ çıkıp

0: Paynap yo'li desa bilmaydigan o'qituvchilarmi oz qoldi-ku deyman hozir. Paynap yo'li, nurluq yo'li, ma urumchidiki. Aydın yo'li degandek yo'llarni beriblayotganlar. Chiroqlar Qashqadaryo viloyati Qo'ni shahar naysida yo'llar avan. 3-4 kun bo'ldi. Kunda yomg'ir yig'ibdi. Hozirmi simsim yomg'ir yig'ibdi. Diqqat qilminglar, deb mashina yun shunday uchurlarni yo'llabdi. Endi ma urumchi shahrida ma deganda havo bulutliq, balkim do'stlarimiz, ma urumchida yomg'ir bormi, nima? Buna uylavatkan buluşanlar mümkün. Hem de meteorologiya stansından bizde təminligen hava rayı məlumatı qarsaq yamğurba deməbdi. Bugün hava bulutken, hava rayı uçurunu qarsaq. Hem de bugün kəlgüs 24 saat içi hava bulutluq temperatura 24-dən 34 Celsiya gradus qıca. Müşahinin 22-ci günü hava bulutluq 23-dən 28 Celsiya gradus qıca. Müşahinin 23-ci günü hava uçuq 23-dən 32 Celsiya gradus qıca. Müşahindakən, hava bulutluqken, likken yağmur ba deyməbdi. Hava bulutluq bulsun hem de xili solqındap qalıdıkken degen bilen. Əhət əpəndim deydi o, Qorlu şəhəri taksi şopırdan utuq salamla bulsun. Ət degen de, taza bir qıp qızıl bir eylənni sağ salamət mənzilgi yetküzüb qoyub, işimizle başlav aldıq, dəb uçur yollabdı. Ət degen de, aşın taq yolla igiz bəs, dəb manda deydiğen bir əsli çıxıb qapdı da, taksi yerinizga. Şu, ula degen, əm duxlaydı. Dasam, Abdurayim əpəndim.
1: 174 riyaset sokmak dostlarım sizler.
0: Yakışın sana ahvalınız.
1: Etkenlik onu feliz olsun.
0: Rahmet, rahmet.
1: Bağlılık atılanın atılanlarımı mübarek olsun. Kocuğu yolu sevri, azından boyun stansından çıkıp tarbayla bir yoluğa. Diğerlerin harbi atlattığı yoluğa. Bağlılık başkan fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın
0: fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fırın fır

Kucağının avarayı karapaksınız öptüken de. Amde ma kucağınıkin ayrım köylüm maydıken ma. Aksunik avarayı ahvalı kırsak azıraq okşup gitdiğü. Azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 24 Celsius gradus kıça depti. Atıştım azıraq yağmur bakı 16'den 26 Celsius gradus kıça. Kaşkadım azıraq yağmur yağdı 16'den 26 Celsius gradus kıça. Hüttende utturhal yağmur yığıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 17'den 28 Celsius gradus kıça depti. Hem de Altay'dım yağmur bakı 19'dan 35 Celsius gradus kıça. Gülcudum azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdı. 20'den 31 Celsius gradus kıça. Bu ortaladım azıraq yağmur bakı. Şeyhanzı'da hava bulutluk bulup azıraq yağmur bakı 25'den 37 Celsius gradus kıça. Şu yağmurluk havarayı kürüldüğün rayonlar şu şehirlerken. Yani başka rayonlarda asasen hava bulutluk diyendek. Hem de Turpan'da temperatura bana 43 diken. 31'den 43 Celsius gradus kıça. Hoşça zenden çıkıp da bazak kepoğuç yollar havan diye uçurdu. Mehmet Ali evet to. Karlıgaçla ya boyla puşu atıdı. Yağmur yağdıgan dek durdu cümo deyip esleme. Hem de şu yağmur yağışından aldı da karlıgaçla aşında bir uçuduğun akvallamı ba hem de onu mu hata değil olmaydı. Peki hem de ben metrologiya istansından təmirligen avaraydı hem de ava bulutluk deyipti. Şuna deyipti hem de. Boşurcan nerede oynayıp atkandı deyip lauta siz gülcülağı, naratlağı bağmam siz? Müşü su alınız, peka cevap vergim kəmini cümle lauta. Oho, Gülnur Hanım müştapının üzü de, müştapının üzü de. Müşü Gülnur Hanım'ın Gülnur Naşlıq, deyip alattık emes mi? Neymiş ki deysanla müşü, acayip belki. İnçikeylik köp kıl mol aşında naşlılık dayarlaydı bu Gülnur Hanım çö. Şunda çıraylık naşlılıkları. Daha karap otasım adam bir huzurlandık. Yistiki bir huzur akçanı. Mişinde bir naşlılıklarını dayarlayıp et degen de bir öydikilerini mişinde çakırıp naşlılıkka. Toğlap naşlış yigeş. Andan bizden programımızı anlap uçur birdu. Andan bizgi damdam kılıdu ben mişinde naşlılıklarını dayarladım de. Andan biz karap oturup kalımız hem neyim degen okşağın naşlılıklar bu. Biz mişinde oturup yigen bulsak de. Hem de hazırdan üzde ama oylusu da oturup yaptı. Ya bir şeyle oylu da oturup. Mişinde. Bir kıl payızdı ha. Mişinde oturup. Naşlı kısa. Oylulada oturup.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğiz.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Qadirlik dostlar, anglavatqanlar, aytganlik yo'llaringizni bisamra programmasi. Programmamizni Akbar Vayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish, iste'molchilarning sog'lomlik uchun davomli tirishayotgan Akbar Vayt un zavodi alohida talab qilgan. Akbar Vayt unlari, yog'lari, guruchlari, ochiq suvlari qatorliq nurg'un esil mahsulotlari bor. Xo'sh, uchurlarga qarsak, aslima nimaga ma'qul? Yaman ma'qul jam bo'lib ketibsiz go. Ürümçide kaçan mı yama, yağar bu yağmur edip. Ama kelgüs 3 gün içinde ürümçide yağmur bağı demepti. Şundan kargan çağdı 3 gün içinde yağmur yağmaydı kendimde. Kiyin ki 3 günde yığıp kaskan da ikinci mi? Onun haberi neyimi digil olmaydı hem de. Göğüş pazarının aldıdaki yollar ama ben bu dükkan aşkı aşağı alavatı mən. Dip ma esil tem. Esil tem desi Nurgulla neymiş kuman daha koyu ağandı dip oylaysa. Yandar kettim dip bir aylı. Məksus müşelki kavapının doğruları tem kuruş demdok. Aşındak nesle satıdık. Sen hiç kansı tarafta bu ustamcı olu ki top satırken demdi ok. Aşında kırık bir işi var ki. Şinkay yolları şunlar ravan diye uçurun tapşırıp aldı. Kaşkaya hoten taraflardı. Yağmur belki yığıp gitipti. Yağmur bir neç gündüm. Belki yığıptı dan. Oy. 36. oturunu aldık yolla herhalde yakşı. Avam şuna yakşı. Soyatınla köngüllük bolsun, yaxşı oynağla deydi cümü ama Ayşegül müallim. Maşına deydim. Ayşegül müallim neymiş kanda deysanla kündü soyatta özücü. Asasen hem de soyatla ütüdü küllür. Şu an hem de hemen lan aşı soyattım ikin deyip oylap kalıdı. Şuna yap kalıdı adam soyat kıvasım da o menzirlik rayolla kıvas. Hem adam soyattı dek. Hem adam uçtak çıkıvağın dek. Doktor kallak bas hem adam ağırıp kalan dek. Aşında bu kalıdı kemdi bu işler cümü.

0: Mr. Merdan şunonla veyxeyde biz tep şunonla bir toksikletlani minip neyman ola? Bupta bir xatarlık dikkat kılıp bir xatarlık kalpaklarını kiyip sile bupta. Oh, bu sayat kılığan yelen evet misun evet misun dese muş Mr. Merdan evet etmiş tap açığım keltir atadım yine. Nemdigen çıraylıq yala bu. Bir fırsatla bus barmız. Bizim bir paşayı berip oynaymız. Lekin ama AJ degen anlıqçımız evet imkanı it bulmay kaldı. Ama lekin evet koygan bolsam tılap koydusun, değil mi? Orman oşnam yuqap kitem diken men. Dönmeli yollar avan. Şu oşna yuqa kitisken qop patpatla şu. Yusufcan.
1: Bir izletir etsin, zanlı kıyafetçilerden Roşengler'de kanalıp yaşama, mağlı, meymey bir meymey kinamasın, yuhu terapiyle yolluğa kıkar sıralanken.
0: Bizden zanlı uçurçımız Yusufcan, rahmet sizge.
1: Yaşım Roşeng'e, şunda kekkumayın, kekkumayın da gönce kıstaldım. Siz o gerçilik sığdınız, daha neşen man, ben ötken de da şu dolusun da da, sürüye yukarılıkta düşürür, sizce çoğu sığda akı etmeyelim tarzı. Şunu onu yağın zaten, kısını kolam olmaz sen. Anlattılar mı şu ağzını da gözürken de kekkumayın.
0: Evet hem de bir hatarlık birinci, bir hatarlık evet, mühim. Kim bunda bir fırsatla bulan çağda, abdumobillardan çüşüp öyleydi alığında. Fakat bu yeniğinizde bir adam bağlı uçur yol ya, yol ya tiz bulan, minan gipimde yollap be. Dep bunda yardım gitti olap, degendek. Rahmet sizge acımı. Kaçkaya göç pifası da göç çıkakaş anlamadımız, dep üç çak krakeş uçur yollaydım da. Asas sen şu göç pifa taktı de, muş uçurunu okumaydıgan bulsa kaplak kalıdı. Opamayım ben, tuşumayım ben göçlerini dep oturup alıdı. Olmağı haltı keygüz geç anlamadımız de bu. Olmalar bütün haltı keygüzü itip duraz. Bunun kanı bir ilmi asası var. Şuna oğanda. Mesela dayımcan. Şuna kırgüzüp koyganın ki. Şuna oğlanma oydin keçlerde bir video evet.
2: Kandaka yakışma. Bunlarla anam bir görüşüp birden birimde montuşup bir desir kansalaysam. Bunu mu atıdı ama. Uşuracağım bunu mu atıcı mı birinci olup. Başta sulap diye. Ana maçta da turil pardı. Kanda kılmaz akabızınız bu gap kımsınız bu ne diye.
0: Vay hem de boptu bu kündü aşı. Dasıkan üstü de tamah yavadı da ula. Yüzeyi vermeysiz. Bu oldu ya o. Yılımı muştaptı bir 5 kilo semirip kildiğen buldu ya ula. Yemek içmek nancı boğasını kılımız de. Bu ağınızı da hoşuk etti ula. Bu oldu ya. Yılımı birip siz aldığa. Bu amısınız mı o? Bu oldu diyeceğim ha. Siz mi var? Ay rahmet lekin jumo bay hoşuk etti aqçanım da şey bağan deken şunca ola izzet örmütin qılıp aldığı berip körüşüp bir çını sınça işkenden özümü degen şunda çoğ iş aydın keşlerdi. Yaxşıptı. A uşurcan ensiraydı çö ayadı siz dastan sap qoyup şuna onlanma ürümçik kelgende bunu yeni qaytırıq uldi ürümçik berip alam aydın keşlerdi dep sel ensiraydığan bir yer bağ balın küçü. Sayılı Guangxuy körükten Hualin körükke ait yolla şunun darava. Dep mao gango balan. Cümmet mükafat veriydim. Nemin kimge mükafat veriydimiz? Kaşka şehri Hangda Ulaq pazarından aldıdaki yolladı maşallah bek köp. Kaşkadı yomgur ba mıken bugün dep. Şu kaşkadı yomgur ba iken karan. Özal efendim öbür gəkip tuğanlayla.
1: Bir zir tıptır bir şeyin yolu kımrı kavarın yaşına.
0: Yaxşı mı?
1: Yol içir bir ilke silahın idarını aldıdım ya. Nengiyen geldim yollara
0: bence. Makul buldu rahmet sizge. Abi de kız Kuldu'dan uçur bir yerip de. Yeni hayat yolları koşuyalım için de aravanken. Kuldu'nun havası yaman peyiz gu bırakıl. Bugün hava bek salkın gu dep meyip sizde. Kar yolunda asman kapkarılı durdu gu amında. Kapakını türüp bırakıl sel kapkı yaman durdu gu dep. Kuğrulu'nun havası karsak hava bulutluk geç. 23'ten 37 Celsius'ya gradus kıçıdaydı. Abdullah Hotan'dan uçur da. Kulcuk bağımı gammı sizin birip kavap yavağı. Müşedim o bağı. Kavap yiyeyim desem ürümçü deme degen. Her peyzaj kanı, her kavap kanla degen. Ali ya bir Bilal da püçür yollap koyup tokanda gebe
3: kedi. Tosun da ot kettik.
0: Tosun da ama ispat kettik deydi Bilal. Omaq Bilal ke ismi. Ne?
3: Yavaş.
0: Havas ketti mi? Ay Omaq, ay Omaq. Yusufcan.
1: Örgenlere de kanatları kanatırmak sayılıp şu bağırırmış gibi şirata olmamayın. Yıllar hangi kez bak.
0: Aşna qıldı ya. İkran qım qarmıdı ya? Şu. Aşna oldu. Bika bəs aşa nim bus yeval degendəkli çü bir gəp patdı o. Ha, aşındaqlı yevaldı da zadı.

0: Sacide Hanım. Nimda umak? Eydi dünü gün aşı paranglaşıp yoldaşım aşı. Dünü gün uşurcanın yeniden ötüp gettim. Köreşmedim aşı. Ruşengül'de tam ağız... Ruşengül uçusunu resim git atıp Ruşengül'lük ev ettimen deyip yürüydü. Ey, KG Adem neymiş Ruşengül'ün tam epkemeydi. Deyip başında deyişip gitti. Eymiş uçurunu uşurcan KG'nde bir yollaydı. Elkam Can Mozdoz.
1: Bilen ne dikiye onları bir... Bir çatır ele etmen oradan.
0: Ay ya çakamak çakam. Kaytudu bugün. İyilim 3-4 gün buldu aşağıda aşı bağım bağım. Sayat kılıp aşağıda yügüleyi. Sayat kılıp dese almaydı biz yaman cephalık hizmet kuatımız dep. Kaytı kilodu bugün. Rahmetlikin cümü. Bu katın bir yırıp mağım demiş. O şu can Rüşengüller de yıltas kaldım. Hemiş Zühre Edem'le. Yani Gulcu'da ki. Barlık dostlarının ki. Anlık uçlarının Gulcu halkından şunda mihman dost kızgıllığını. Yıskıp geldi.

ishqilibmi shu gango balangni uchurini nim demakchi o'g'lini shundan tushunamayman. Ama gakmay otağalar bir mukapat taqtığa qanda gakıytıdı ken degen gapkan qo bu. Yan yol qoşulmuş yollar avan deydi. Men tog jimmit mağul mukapat beriydi deb oqıp optim ajim ajinda tushunib optim. Kepingiz ne? Gango bilan bunda gakmaydiganda nimish bunda gakqandı deb tog. Sizni xato tushun ketibdim qarang. Rast dimsi mashina oludu gango bolan. Hazır nurgullarlıq gaqma jim oltağan bilan men bir mukapat taqta aida bir vaqt belgilab berdigan bolsaq, amma lekin elqi. Qushqaşdan ballardak vicharlab ketidan misam yada rız aşında. Qarılğaşlıq yollar şunda ravan ekan degan uchurun Abdu efendim awatdır. Rahmat sizge jimi. Tün tünügün Abdurim kan bilan Ablikim taksini ködim dep yaparaq uchur yollapdı. Şu asasen şu Olca da biz radyo anlaydığa uçur bir yerdiğen dostlar hemisi Sacide Hanım'dan tat. Hemisi hem de. Birip hürşüptü. Ben hoşu git parma aşkılıp. Rahmet. Sacide yol düşünmüş kimi salkın sayat oranı kapırıp bir oylandırıp geleyil deyip teyarlık kıgan tuk. Hep sus görüşen mi tuk. Bu kıytımla kilişim. Bu da men bağan çağda Sacide Hanım men bağan çağda. Onu istegen dolar kollektif bağan bir hizmet kollektifi. Tan hareket kımız bulmaydı, hizmet tertip uğrulaştırıcı zeş degendek cümü. Rahmet, rahmet. Ait hoş bulduk. Hoyançı yollarım şunlar avan diye uçuruna Abdu efendim evet, rahmet sizge.

bilen dövlet yol işgisi 18. yılın yen kesişken cayda. Her günü saat 8'in 19'lık yol yürüyüşü buludu. Her gün saat 8'in 10 gıça, 10'dan 12 gıça, 12'den 14 gıça, 14'den 16 gıça, 16'dan 19 gıç boğan 5 vakit bölükü de yol yürüyüşke kelişki buludu. Şoför dostlar aldın geliş mağdığan kırış yığızı vakit bölükü boyunca Maytak Kuşa Taşyolu'nun şimali bölükeden kırısı buludu. Hem de bu aldın kilişiş ve yol yürüyüş kaydı skanda olu digende her bir avtomobil her günü pekat bir vakit bölüki ve mangmak çubuğan yol bölüki mas kırış iğizin tallab aldın kiliş eleydi. Aldın kilişken vakitten başka vakit yol yürüyüşke ya ki bir günde bir neç kırış iğizi aldın kilişki bulmaydı. Meyli kays kırış iğizi kays vakit yürüyüşten katıya nezer bir avtomobilin şu küllük aldın kilişiş hatırısı bolsa kaydı aldın kilişemeydi he? Andan aldın kelişip koygan, lekin aldın kelişip koygan vakit içinde yetip baramağa avtomobilla aldın keliş hatırısı körünme yüz arkalık vakitini kendine sürüşün iltimas kılısı buludu. Sistema avtomatik alda yürüyüş vaktini bir saat uzartıp yerdi. Bu ahval kaydı kılaplık kılgallayık deyip karalmaydı. Endi her bir avtomobil her kıytımlık aldın kelişken vakitini pekat birlik kıytım kendine sürüşün iltimas kılalaydı. Bir yan telefonda bir gün içinde en köp boğanda bir vakitte 3 avtomobilga aldın kelişkili buludu. Aldın kelişini pekat aldın kelişiş vakti başlanıştın burun emelden kaldıralaydı. Aldın kelişiş muvaffakiyetlik boğan dinken bir gün içinde 3 kıytım emelden kaldırsa şu günü kayıt aldın kelişki bulmaydı. Kaydı kılaplık kılgallıkını bekitiş ve akıbeti hem de aldın kelişiş muvaffakiyetlik boğan dinken yol yürümeyen hem aldın kelişini emelden kaldırmadan bolsa kaydı kılaplık kıl diye karılıdı. Şu yılı 3 kıytımdan artık kaydı kılaplık kılsa şu yılı aldın kelişi salayeti bekar kılındı. Hem de Gongan Katnaş Başkoş Tarmakları Maytak Kuşa Taşyolu Şimali Bölükü'nün kırış yığızıdaki kanun icra kılış, ispat ediliş üskünsü arkalık, avtomobil numar taktisine perklendirip ispat alıdı. Maytak Kuşa Taşyolu'nun Şimali Bölükü'nün aldın kilişmeyi durup kırgen, ya ki aldın kilişken kırış yığızı vakit bölükü boyu çıkırmıgen bolsa, maturlu katnaş vasıtı aydışki çak koyuş belgesi, kürsetmesi kılaplık kıl diye deyip karılıp, 200 yuan cerimanı koyulup bir numar hatırlanıdı. Aldın kilişiş muvaffakiyetlik bulup, aldın kilişken kırış yığızı ve vakit bölükü boyu yolu kırgen avtomobilla, şu yol bölükü ülkeden ayrılgandan keyin şu günü Maytak Kuşa Taşyolu takılıştan burun yeni bir kette Maytak Kuşa Taşyolu'ndaki şimali bölgeden kırmakçı bolsa kaydı oldun kilişiş hacetsiz normal yürüsü buludu. Hem de naçar hava rayı yol ulturuşup ketiş, katnaşık çak koyuş katıralık takabül durgulu bombaydıgan amınlar tüpeyli, aldın kilişip koygan avtomobilla aldın kilişip koygan vakitte yolu kiremese, şu gündeki aldın kilişip koygan vakitten başka kalan vakitte aldın kilişken kırışı kızın kırsı buludu. Vakitini kendine sürüşün ıltamaz kılış, kayıtta aldın kiliş hacetsiz. Hem de bir bütün gün katnaşık çak koyuş sebebinin yol yürüyüş şaraiti bulmasa, cevap karlığı keçirme kılığa asasta aldın kiliş emelden kaldırıldı. Kaydı kılaplık kılığan ketim sanığa kırık üzülmeydi. Şu an hemde 6. ayından 25. gün edin ki Maytak Kuşa Taşyolu'da min işine uyuluş atkan dostlar alıp kalsanla hemde şu Maytak Kuşa Taşyolu'da yani yol kuruluşları boğatkan boğaçka yol yasaş yol kuruluş işleri boğatkan boğaçka müşünde bir tüzümle bu içi hemde dostlarını ki bir kadar yol yürüyüşü kapalatlı kılış için müşünde buldu. Şuna aldın kilişki bir sel karmakan bulsanla aşağıda bir kadın vaktinle ısrap buladığın iş bu musun? Navada aldın kilişmeyi turup kırgen ya ki aldın kilişken kırış vakti yığızı yol bölükü boyu çıkırmigen bolsa ayakını kilişip koyup mayak kırgen bolsa maturlu katnaş vasıtasına aydaşki çak koyuş belgesi körsetmesi kılaplık kıldı dep karılıp 200 yuan cerimanı koyulup bir numar hatırlandı.

Sen kan terapiler diyorlar şunun da revan kendi ya uçurun Abdu efendim evet tuttu. Hutten de kaçan yağmur toktaydıken de Abdu Basit efendim uçur yollap dikensiz. Hem de Hutten de kelgüs 24 saat içi diyen yağmur bağı depti. 16'nın 26 Celsius gradus kıçam. Ne çükünden yakı yığvatkan bu kaçka bir kısım. İşlağı nispeten hem de sel kolaysızlıkla bu kalıdı elbette. Hem adam yıkıp gitmeydi yağmur. Kaçka yopurgulum yağmur yıkıp gitipti. Yusufcan'dan yakışık yolluğum rahmet. Hem de maydamanı da o maşını digen. Azırağı kırım yartı olsun. Fakat bu mığanda uçurap kas evasını buldum. Onda talep kumağla. Dab maciyen çağını yürün. Şunu da estağidil gek kitaptı. O Abdullah Hoten çakçak kıgan iş. Abdullah Hoten özünün taksisi ba. Çin dağı. Çingdao. Çingdao'da. Yatakka onlap be ultan. Uy, Abdurrahman Kavaş Çingdao'ğa

0: Yığıp koydunlar cuma. Bu da özürdün kesin deyip durmadı. Bak ettim de. Bu hem özürdün kesin deyip duruyor. Gül olmaydı. Bizim bir iş güç kıttım hem özürdün kesin deyimiz. Anan dikin hem de. Baş aldı kerem efendim.
1: Her baca huy olur. Van Hoca Ali Yankı'nın sözü yapırken gül.
0: Makul buldu rahmet. Nur Ali.
2: Selam. Merman 77 kadın yılı süre. Arı Fahşesi aldı tükürlük. Kaçıyorum üstüne.
0: Makul buldu rahmet, aydın keşlerde.
3: Başladınız bayağı şimdi. Baba çift olsam kızaştır.
0: Ha.
3: Yanına bir şey var. Şuradan bir kulağını telefonla kurursan belki ne işte gittir. Kep buldu dedi.
0: Ha.
3: Yoksa akşam diyeceğim her yerlikken çok bir süre kaldıran buraya kal diye her yerlik çıktı. Bağ diyeceğim size.
0: Ha.
3: Hazır mısın ama çıktı.
0: Tanım bulsa. Yolga çıkıptı mı?
3: Biraz da uyuyordum bir sorun baktı.
0: Şunu almadan.
3: Ben gittim. Bu çocuğum pek oldu.
0: Boptu. İşleydim ha. Dedim başlap bunda. Kayıt kesin buldu. Hayır.

Şimali dostu yolları şunun da aramanken. Dep süygü. Kurulu hava bek yakşı. Hemen hem de yolu çıktım. Bütün gün maşinayı değmem. Bir günlük maşını olaydı galla krala busam da. Bir günlük olup geçse kral digenli. Dep maşşoy. Şuna uçur yollap dem. Bazı aşında kralam çıkıp kalıdık o. Mesela bir günlük sayet uğurlarına üye bir yege miyip kalıdığan maşınlar bu kala. Yolunuzdaki de bir krala çıkıp kalsın cümle biz mi aşına uylayımız. Seyfa mübarek yıldı kuatla bayramın tebriklemediniz. Hiç anlığında kımaymen. Uşak bayram boğandı gün tılgap meketmediniz. Vay onda akıldınız degen de güzel. Naraz mı size didik o bu didik o ettikenden yakı de. Tebrikler kıldık.

0: Hoş, Nur'un uçuşu oranla ilgili.
1: Şancanlı, Yağızcanlı, Koşuyorum istemekle ağırsın araba.
0: Makul buldum, rahmet.
2: Şarık oynanla koşuyor dragon.
0: Şarık oyla mı koşuyorsun istiyorlar araba, Nureli?
2: Selam, barman 77'de kadın yolu süre. Arıfan şerzi aldık, yolla koşuyorsun istiyorlar.
0: Makul buldum, rahmet, Sehra.
1: Yopurgıdı yağmur, yopurgıdı yağmur, yağmatı du.
0: Yopurgıdı yağmur yağıtıp da. Bəxt yollar yollar avan, qumun ayısı da yollar avan deydi Əsəncan. Ürümçü o güzəli şimali bekətdə taksi ilə bir qədər köyəb digə uçuruna Əlqamcan əvətibdu, rəhmət. Məhəmdullah ustam bir mədə maqtadı da, bək ülçəmlik yaqıldıqan bu kitibsiz dəbmiş. Rəhmət cümə itirab qığınınızda nəyət xoş buldum. Қош, Нұралиның авазы құчыр.
2: Қалан, бұрынан етекет қаштады елісіңіз. Қайры тұрым елдерімір абады.
0: Ә, мақұл болды, рахмет, 520.
2: Қалан, бір етекетті бір етекетті. Гүзел сәйзі басы жолы сүрбәттен. Ә, мұшы көнің мағарғи дарысының алдыды.
0: Ә,
2: шапқыл шүйфіден кәзі қошылымызда машиналар түп, екек ұлпасы
0: жоқ, ә?

0: Hamdullah'a ağınan bir gün uxlab qılıb ziyan tatıbdı da, degende krabak yaxşıdı da, paşa. Hamdullah ustamdım da, bir piş piş piş xuyay dəpsiz da sayfa. Hamdullah ustam hazır çıxan bile, el çüşkçe tuluqlak etdi cümo krasını. Ettiğen kılamgan kralanı əsləb tuluqlak etdi, yaman idem o. Hoş, Abdükerem efendim.
1: Yol kavrayan usan günler, korkumalı yolları, kumalı peçet tırtımanla yolları olan.
0: Makul buldu, rahmet. Üççak krakeş, rahmet sizge. Zırk vaxtanla şunda güzel bulsun, maşını... yok, ya kazırımda kıl bulmayı da sadece cümle, koyanmayızsa, nasıl koymayın diyemem. Nur ustam.
1: Yol kavrayan usan, çantancan yolları mı koşuyorsun sıralar?
0: Ha, makul buldu, rahmet. Söygü, vay, rahmet. Şundamış. O da maktaydıgan bu kişiler, cuma emin bana şuna yakışıyor. Şuna buluş giyerek bu adam digen. Bu maktaş digen ne emeliyeti çok aralıklı çektin aşırı etmeyen ehvalası da. Şimdi şahsen ben şuna oylayayım. O 7 yaştan 70 yaşıca hem madem er oyal hemisi yakış gördü. Kim eyipleş ne, kim tıllaş ne, kim ondak mandak kusuru tepişine üzülün. Başkalarının ki, halaydı deyisler, ama adam aş, çıraylık gepni halaydı bu adamdan yürek digen bana çıraylık söz ne, çıraylık gepni aşında halaydıgan nime bu. Şuna oğan diken, öz ara amalba etrafımızdakilerge çıraylık gepsak, küprek maktab bəsək, hem aşkanda nese mükemmel emez, hem de yaxşı tarpını küprek maktab bəsək, yaxşı cu bu. Şuna hem de bana umumlaştırıp yığıncaklap kığancak da etrafınladıkilerini, meyli er bulsun ya oyol bulsun, özra birbirinlerine amılba maktab yiyinler, etraftaki hizmet taşlarınlarını, duz buradırlarınlarını, yaxşı tarpını körüp durup, hem de çeştin aşırıp yok yani maktanlar değil mi dok, hem de bir şey çeç yok adamın, vay bu çaşlarının digen yarışıp da, demeyimiz kış kaçan da, o boy paka adamın, ama boyların şinseylerin demeyimiz. Cahide belki bu adamın ki, beden çaş bulmağın bilen naayt ağızı gibi buluşu mümkün. Ya ki umusu onda bir boyu bulmağın bilen o adam naayt kalbi yakşı, samimi, mihriban adam buluşu mümkün. Ya bir mahtışıp birbirimizden, huzurlanıp öteyle çöğüm işte kısak onda emes bu. Bir kadın tutmağı adamlarını tutulak uysulakken, ne mi gemdi? Şuna Allah ilgar muallimi geyikti. Aşşu, min aşna yakşı fakuy kıgılı koymayı çöğü aşkı şimdi oturuyup aşkı ipim tatilip. Başına da troll men daha men. Abdikerem
1: efendim.
0: Makul buldu, rahmet. Şuna oğla ilgar muallim ballarınız imtihan berip boldu. Siz birka yürkit parsız dağ. Yama uzun tatil kılsız ki acımı ilgar muallim başka muallimle karganacağını. Buldu aydın keşler dakikada bir evet dağ. Ay yok, ben onda demdim Monika. Siz neymiş meldikamdan əsləyisiniz? Bu çaşınalı gibi çıksı meldikam, bu bağlı valsınlar ki. Onda adam bir meldikamla bulmuşsa. Rahmet, rahmet Hüseyincan. Huşurcan çıraylıq kaksı yaxtamışsa da. Bola, bola, şundam əmdi. Yen xorsizdən, qoğun xorsizdən qarab mağan yönlüşdə, ama körükünün ustara bir şey vayxan üstü iğir tosuqkən deyib.

Şunun olay ki kanda oldu aydın keşlerde. Bu oyalığınız bilen paranlaşkan neyim mi? Bu kanda o ketti. Bu paranlaşkan bir ne, evet koyup. İkinci aylamı yollar avandı ya uçurda esneme evet tuttu. Cuma rahmet sizge. Ya muhtanla düsem. Muhtan kitadığın gepey. Şunun.

Muşu Mr. Merda, muşu da suallan sorsanız bulamdı. He? Ayla, siz kaçallık sayet çıksayız, step min... Muşu da suallan sorsanız kanda oludu. Aşkalıp, ben muşundak emelge aşamdı, aşmamdı, uxmayım aşkıyım. Planlarım var mı inan mı? Muşu tatil boğan çağda, şunda bir sayetlerim, ama menki deydiğen. Hemimiz müşten planlar bak ya, kimde onda bir plan yok, kimde onda hayal yok, onda bir sayıatlarını kısam. O yege basam, ma yege basam, onda bir aile kişileri deydiğen. Kimde hayal yok, bu hemimiz başına hayal bağım Mr. Merdan. Onun üstü siz mi deydiğen sayıatını köp kıpası, ma yürek meni paydılık, tabi ma yürek meni doktoru, yürek meni keselikleri doktoru. Şuna oğan deki aş yürek meni paydılık, aş köprek sayıat kıp yerin la, deyip üzüşünde deyken. Biz memde yürek mengimizin azırak bir kuvvetleş için nancımın sayıatlığa çıkıp kalır mıyız? Sayıatlığa minip kalır mıyız? Şu çağda biz maç resimlerini tatıp eve dur mıyız? Dostlar çemberge çıkıram mıyız? Degendek. Hazır çemde mi şu dostlar çemberge çıkakallarını mı şu küçep diyen zan kuvvetimize? Hazır etrafımda maqtaydığan adamdan tıllaydığan adam çıxıb getdi deyib Yusufcan sizin tıllatam yoxsa sizin tıllatam siz?

Qashqa dəmi yollar avan, çünki bugün yekşənbə kray yox deyib. İmran şunda uçur yollabdı, Çingdaun iki fucu yolları şunda avan deyib. Əmdi yolu çıxıb da bıraqmayın qama proqramı haqqılışay deyəndə. Əmdi çıxa yolğa deyib, ətdikəndən yaqı yataqda şu turmay radio anlıqan. Şuna olan şirəli nimlədə kitu, boğa, bostan, orman yürür, uşurcalla qulcud oynab yürür, Uşəngül idarə ismini qoşub işləb, radio anlıq uçulaq mülazimət qulur. Optori şirəli yəsən. Hani saat yazdınız mı şu bir koplet şiirini? Miyim bundan şiir yazıp uzun kalısını korutup, sırap kılıp? Başka işler işlerseniz olmam da. Siz ya bir şiir yazarlaydıgan bir adam bu musunuz ya? Bunu kolu katırıp mığınızın işledik. Miyim kaptem de. Mevlan Can var, Üşengül adet hizmetli kılıdı, sayet ki bağmaydı, işleydi adette. Şunda hizmetin yakışı gördü, biraz sığa. Şunda yakışı görmem, mikrofonu bir vasıtan altışı öyünü yaşı. Bir ay kümü oyruluğum kememiş, demiliş gülerdim, çık olmam, şu an bir şey ekşem bir külürüm.

0: ishni omamni kasb so'yish degan amaliy manba bo'lish kerak. Men kunda yo'ldoshimni shunda maqtab qo'yman, yo'ldoshim shunda xo'sh bo'lib ketadi, shopir bo'lgandan keyin yurak kesalib qolamsin dedim, deb mo ish bor. Uchurlarni yo'llabdi. Bo'pti, maqtan. Maqtash orqali iliqi yaxshi gap, toshni yurur yomon gap boshini deb qo'ydi qo'chonglar. Yaxshi gap, chiroyli so'z, maqtash bir odamni itrof qilish. Bu mayli er bo'lsin, yo ayol bo'lsin, bek og'iz qattiqlik, bek bo'yni qattiqlik u oqmaydi. Bo'lib men darayollar o'tursa-chi, chiroyli maqtaydigan yerda maqtash kerak. Men tillaydigan odam jiqlab ketib boradi deb Yusufjon, sizga sal ordoq yetib qoldimi, yo besimiz ichib ketib boramdi, yo o'zingiz qanday bir mizojingizni sal sapira qilitlar jiqlab ketib boramdi. Siz ayşe evrişim cıkırak iş bir yana dep siz bunda doğrulan dek gittimiz lan ha. Çakça kıldık. Nemiş kunda hop git pağandı. Yopurgada yağmur yağıp git pardı. Yandap ötüp ketip pağan şopur dostlar. Minin maşınamdan mı tört pay çakı ba. Yeli bir kayı daydıgan bulsa maşın. Dep Hüseyin Can'dan açıq kep kaptı. Ey rahmet rahmet aydın keşlerde. Bəri bir onda kıgan bulsunuz mu? Ülgürüp bulanmaydınız. Allah ipim bulanmaydı. Rahmet ki onunuz tigil buldu. Hoş bulduk. Rahmet silah gecimi. Janob azat quyollari Dabaza Sanshxan tarafdan yo'llar Ravon degan uchurni Abdulloh ustam aytibdi. Damilish bilan ishlashni birlashtiringlar. Damilishni bilmagan yo'ldosh yaxshi yo'ldosh emas. Anchimunchimi bir damog'ash, anchimunchim bir xizmat qilish, pul deganda tep tugatkilmaydi ekan. Lekin ma salomatlik bek muhim ekan deb ma peshqadam shopur Abdulloh ustam boshqa yosh shopurlarga shuna bir taklif beribdi. Orvimanı nədən çıxırsılar deydi o maşına qoyduğan taksi qoyub qoyduğan Orviman nədən çıxırsılar deyib Qeyimcan sorabdı. Aş Orvimanı nədən çıxırdı bilğanlar olsa bir dəpəgən bolsaqlar ilham gəlgən yazıb qoymamaynaq deyib şirəli. Sizdim şuna bir şeiri ilhamlarmı kiləm də adətdə? Şu adam tıllaydıqan, qapılaydıqan müşnaqlı bir ilhamlar kəp duram ikən sizgə deysəm ancı müncə bir şeiri ilhamlarım bakən deysəm şu balınki. Bıbdan da azıraq bir ilan anlayılı ya.
1: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi toldırışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğunbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge siliştirğanda mekmağına güllike teximi çoğun, yataq öyü teximi köp, təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapışırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
3: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğunbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge siliştirğanda mekmağına güllike teximi çoğun, yataq öyü teximi köp, təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

Şuraymı daydı uzaktım ya hıyal kıvatkan bir mezgil maşını toktuk koyup közem köyümse cimcet geledi bir sayıya tıkıp gelsem aram hep gelsem de. O yamancıkla oylaydı hazır. Da okutukçula oylaydı. Tatil olup gelse tatil bir üzerimde taşla bir aramasım. Devat kalla ba. Ma şopurla mem şunda şopur dostlar. Taş seydeydi kalla. Ey bir gün eğdimsem bu maşını rolunu tutmasam dep degen de içi. Aşındak. Bir kısım ayıldı ortağa hanım kızla babi ballarımda bir gün biraz karap tutsa bunda bir üzerimde taşla bir bütün vakitini üzerimde serip kılıp bir gün uşunda bir oyunu alsam bir yürü alsam tamah mı etmesem üyülen tazımsam ballarının varan çurunlarını anlamısam deydi kancı. Şuna bir aram ilişki muhtaç bu kalıdığın işle ba şuna bir fırsatla bulsula sel aram ivasanla buludu. Bazı fırsat bulmayı kalıdıkken

0: Şunun gülü Mehmetcan tur taksi ne bu dodanın olduğu aerodromu gömüp hazır aerodromdan ütüp tonurunun ağızı kep tonulunu tonulunun ağızı kep buldu mayolla ravan ne bu doda digen Mehmetcan tur taksi kanda yizil kaldı ya kep dayılıkı avazlık buyruk bəygenlik aşına yizil kaptı da akıcan he. Şuna ola Abdurimkan neyim dedi anlayılı.
1: O bize yok evri. Azori Bokurhan'dan aldı geldim. Rüşen var yolu. Rüşen yolu da Rüşen yolu da çıktı var. Birisi neyli uçağını var. Birisi yemişi otunu gülke. Şimdi baysamızın keyni. Nağır çıktı, nağır çıktı. Kutsu da koçun atını Rüşen yolu da biz de olup bakalım.
0: İyi ha. Makul buldum da kulcudur. Rüşen gül yolları bakken ko. Peyzi şok nakşlabız koygan bolsanız ben bir pıldırap pıldırap usul oynagan bolsam dep sar bulbul. Onda degen bilen nasıl usul oynaydigan kötüyüm mü? Bek çoğun o meydanda kengre emeske usul oynayım dep pikirap kolunuz ayadik hırstalınızga ayadik tizip koygan güllerinizge tigip pika sunudgan şi oladik he. Andan nundan en yaxşımışına lirik müzikin anlap safada oturup ayaqtın mayaqqa mayaqtın ayaq azraq lınışsınız boldisiz. Lantiyan yiçi arçı taksiye dediğin balla bulsanla avdan. Ama o sen o ber adam çamdan götürüp gitip vardı bir gel bardağın okşaydı. Salamlaşıp koyup da ütüp gitip kaldım. Taksiye dediğin Allah aşağı kil ola dep eslime. Nundanın aldığın aerodrom karab gitip var hemen aerodromda tonulun yazık kep buldu. Nundanın aldı digen kepken de o da adamın ağızı hep izlip kaptı. Nundanın aldığın aerodromu gitip var hemen hazır aerodrom tonulun yazık kep buldum. Hazır yolla şunun da ravandaydı Mehmetcan tur taksi he. Şunu ola halık meydanının etrafıdık yolla ravanken de Abdu efendim uçur yollap diken siz ey ma vakit. Aydın keçlerde.
2: Ey Ruşen Gülbe Kocu'da sizin ismanız bile atalgan onda yoldan onda nereden hiç yedi be zaman
0: uhu ya
2: ey Ruşen Gülbe Ruşen bağdı hiç yedi be kaçalladın aş yollarını siler kaçak kurgan babasın zırnakmayken yamakken terken sızdım aferin

ediniz? Sizni mi azdırmamış ne duygular bana? Şimdi sığınıp, bundan hıyal kılıp, bundan akşam olsun sığınış diyen küylerinin içi kırık yitildiğin. Ocaklar da kovamıdır sizdeki yaştıkilerde.

0: Qızamdaş əllikdən aşqan da deyən naqşlarını anlayıb bunda 40-dən ötkəndə deyən naqşlarını anlayıb bunda bir özünüzü xiyallar sürsəniz doğru buldu. Bizmiş 18 yaşım deyən naqşlarını alsaq buldu. Şaq-şaq mı qıldıq? Azraq elandan kən qayıtıb gələylik ha dostlar.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb üç yataqını tört yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğuşlar okuşu haber. Örümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu toldurışınızı yerden verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü dokturulurdu.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
5: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmurladın huzurunu.
7: Yazının uzak tıncık gündüzü, hoş yakıdı yel bügüşünün salkını. 6. ayının 21. günü yazdaki 4. mevsim, yazlık gün toktişi mevsimi yitip geldi. Bu günü kuyaş nurunun yer şarığı tik çüş oranı en şimal kuyutkuludu. Şimali yerimşar, gündüz en uzun, keçi en kıskı boğan bir günlü kütüb alıdı. Yazda gülle porekleb içilip, meyvile mey bağlap pişirdi. Barlık mevcudatla kızgınlıkka, cüşkün hayati küşkü doludu. Ava tıkı dolgan güzel yazını birlikte ötküzeyli.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Çıkın lan.
3: Ay kızlar saat kaç oldu?
4: Ay ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha?
5: Yok yok valla çıkın lan.
6: Altı mobilga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne pekime menilik kılıdık
0: sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız
6: her günü tektiniz Şincan Radyo Televizyon Stansisi katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
7: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla bambu.
6: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Bana biz sırdaş.
8: Sefirinizde biz sırdaş.
4: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb kılgan.
3: Oy, tamakla baş götürməyli yap kettiniz gı?
6: Vah, tamaklarınız bağansır okşap keti vatıdır desə.
3: Qaysı onda tamak iti vatqalığımını bilidigan siz?
6: Bereket ullurdu şu. Un tüküsü Bereketnikin ekranda kulukum ısındır vatken tursanız.
3: Bereket, öyünge ilip kəyip digizdiğini yanılı Bereket onu.
6: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirkti alayda tələb kıldı. Saklın boz kanç yirik edibini birer tırık vat.

0: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
1: Şunak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirdi. Hem de ben işiltu atım. Bunun dediği balam işiltirdi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırıt.

Ürümçiyerlik 130. Otur Mektep tarafta Ningbo Kotsi, yani Hujo yoludan Çançın yolucu bulan bölükte katnaşka vakitlik çek koyuludu. Ürümçiyerlik 29. Otur Mektep tarafta Guizhou yolu Şimali 1. Kotsi, yani Guizhou yoludan Tajaygo 1. Kotsi gıcı bulan bölük. Tajaygo 2. Kotsi, yani Taishin yoludan Guizhou yolu Şimali 1. Kotsi gıcı bulan bölükte katnaşka vakitlik çek koyuludu. Şimgo rayonunda Ürümçiyerlik 19. Otur Mektep tarafta Anju Şimali yolu bilen Nanhu Garbi yolu kesişken yol eğizi. Anju Şimali yolu bilen Nanhu Şimali yolu Garbi 1. Kutisi kesişken yol eğizide avtomobilla tarqaqlaştırılıdı. Ürümçiyerlik 21. Otur Mektep tarafta Şinşin Kutisi Canobi 3. Kutisi vaqtlıq taq yolunuşluk yolu qilip tanışılıp Şinşin Kutisi Canobi 2. Kutisi da katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırılıdı. Teknik Taraqiyat rayonu, yani Tudunhaba rayonunda Ürümçiyerlik 126. Otur Mektep tarafta Sıhu yolu, yani Lişan Kutisi'den Taminhu yolu Xarbi Kutisi gıcı bulan bölük imtihan mezgilde pütülle takılıdı. İmtihan bergücülerini toşuyduğun avtomobilla Sıhu yolu, Lişan Kutisi ve Taminhu yolu Xarbi Kutisi de uquqçularını çürüp koyuplaması buludu. Etraftaki toxtalğu meydani ve Yol uşan, kocisi yol boyudaki toxtalğı ornağı avtomobil toxtutuşu buludu. Ürümçiyerlik 124. Otur Mektep tarafta Gautiye Canobi 3. yolu, yani Jinshu 1. Kocisi'nin Vanshan kocisi gıcı bolğan yol bölüki toluq taqılıdı. İmtihan bergücülerin toşuduğun avtomobilla Vanshan kocisi ve Gautiye Jinshu 1. Kocisi'de uquqçularını çürüp koyuplu mağısı buludu. Jinshu 1. Kutisi'de vaqtlıq avtomobil toxtutuşku buludu. Gautiye Canobi 3. yoluda bütün liniya boyunca avtomobil toxtutuş məni qılındı. Ürümçiyerlik 125. Otur Mektep tarafta Pangonghu yolu, yani Xilanshan Kutisi'den Jingangshan Xarbi Kutisi gıcı bolğan yol bölüki pütülleyi taqıldıgan bulup, imtihan bergücülerini toşuyduğun avtomobilla Xilanshan Kutisi, Jingangshan Xarbi Kutisi de uquqçularını çürüp koyuplamansı buludu. Xilanshan Kutisi'nin iki tərbedeki toxtalğı meydanda avtomobil toxtutuşu buludu. Avtomobil toxtutuş oranı yeterlik. Ürümçiyerlik 97. Otur Mektep tarafta Gangshin yolu, yani Shinhe yolu şarkı 2. Kutisi'den Dınlınçı kutisi gıcı bolğan bölük pütülleyi taqıldıgan bulup, imtihan bergücülerini toşuyduğun avtomobilla Dınlınçı kutisi, Shinhe yolu şarkı 2. Kutisi'de uquqçularını çürüp koyuplamansı buludu. Qatnaş saqçılarının komandallıqı da Dınlınçı kutisi'nin janıp tarpıda taqrat 10 yolun işte avtomobil toxtutuşu buludu. Midon rayonunda Ürümçiyerlik 98. Otur Mektep tarafta Emili Ahvalı asasen muvabıq peyitde Miçen yolu, yani Kumudi yoludan Taşyol Şöbü İdarisi yol eğizi gıcı. Cengov yolu, yani Minkan yoludan Guha yolu gıcı bulan bölükte katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. İmtihan noktası etrafıdaki asasıq ve koşumcu gol yollada avtomobil toxtutuş məni kılındı. Ürümçiyerlik 108. Otur Mektep tarafta 6. 24. günü çüştüm burunki İngiliz tili anlaş iktidarı imtihanı mezgilde emeli ahvalga azasen muvabıq payıydı. Guangxin kocisi, yani Daoshan yoludun Yongfeng yolucu bulan bölükte katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. İmtihan noktası etrafıdaki asaslıq ve koşumcu gol yollarda avtomobil toxtutuş məni kılındı. Ürümçiyerlik 63. Otur Mektep tarafta 6. 24. günü çüştün burunki İngiliz tili anlaş iktidarı imtihanı mezgilde. Emeli ahvalga asasen muvabıq payıydı. Dongshan kocisi'nin Dongshan yolucu bulan bölükte. Şarıqtan garipki bulan yolun işte katlaşkı vaqtlıq çek koyuludu. İmtihan noktası etrafıdaki asaslıq ve koşumcu gol yollarda avtomobil toxtutuş məni kılındı. Ürümçi nahiyesi'de Ürümçi nahiyelik 1. Otur Mektep tarafta Benfango yesi. Nanhua yoludaki nahiyelik 1. Otur Mektep darvası aldı da işki katnaş saxçısı katnaşları avallaştırışkı oralaştırılıdı. Ürümçi nahiyesi Miaorgov Otur Mektep tarafta Miaorgov Otur Mektep darvası aldı da işki katnaş saxçısı katnaşları avallaştırışkı oralaştırılıdı. Davancan rayonunda Ürümçi şehri Davancan Otur Mektep tarafta Kadimi Şehir Yeni Kutisi'de avtomobilla tarqaqlaştırılıdı. Ürümçiyerlik 40. Otur

Mektep tarafta mektep aldıdaki yol, yani Zavut rayonu işki yolu da katnaş vakitlik tarqaqlaştırılıdı. Ürümçelik 93. otur mektep tarafta mektep aldıdaki yol, yani işki yolda katnaş vakitlik tarqaqlaştırılıdı. Katnaş sakçıları monolarını samimi eskertti. 6-nın 22-nji günden 24-nji güngüçe bolgan toluqsız otur mektep seviyesinin aş imtihanı mezgilde, şehir ahalılarının imkan kadar sırtka çıkışını azaytıp yaki vakit paraklandırıp seperge çıkışını ümit kılımız. Bolup o ettigerli katnaştan besik mezgilde imkan kadar amövi katnaş kuralları oltırıp seperge çıkıp, katnaş kıstançılıkını azaytış, avtomobil haydap seperge çıkanda imkan kadar imtihan noktası aldırıki yolda yürmeslik. Şehir içinde signal berişini mani kılış, belgelemesine katlıq rayı kılıp, avtomobil şovqınını azaytıp, imtihan bergeçilerine nisbeten tiniş imtihan muhiti yaratıp beriş gerek. Ürümçi şehirdeki katnaş saqçıları çarlaş avtomobillerini muvafiq orunlaştırıp, muvafiq yol bileklerde imtihan bergeçilerine kolaylıq yaratıp beriş mulazimet hizmetini kanat yaydırdı. İmtihan bergeçiler kinişkisini unutup geliş, katnaş kıstançılığı katarlıq tasadibi ahvallağı yolukkanda vazife icra kılıbatkan xalık sakçıları da yardım sorusu ya ki sakçıgı məlum kılıp yardım sorusu buludu. Yardım soruş telefonu 0991 980 773.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdiysen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içirdiğiniz yanılı pesil soğukluk çayı.

0: Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğusla okuş haber. Ürümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazmet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi talışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutışıp ketken. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bir bayan, heybetlik, güzel manzarasını körüp geçişinizni karşı alınız. 174 Katlı Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzga taklif qiladi.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz bo'lgan sir o'xshab ketyapti-da desa.
5: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
5: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
2: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Tırt sodu çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti setveliş doğrusudaki uçurlar minin avtomobilin programısı da əmdə de qıtınlarını buladığını minin avtomobilin programısı. Qadirlik dostlar, minin avtomobilin programımızını başladık. Ondaq bolsa radio aldıdaki dostlarını ən programımızga qızgınlıq bilan qatnışıq təklif qılımız. Minin avtomobilin programısı da əmdə avtomobil doğrusunu sözləyimiz, mana programımız başlanıpla Tursunca ustamı təyavu bopdu. Bahalaydığı avtomobillar bolsa əvəzsi buldu. Dostlar, mən bahalap yermən, yardımda bulumən degen uçurlarını yollap tərəxmə sizgə. Ondan olsa həm de bugün bu bir saat qınəmə avtomobilini bahaltıdığan dostlar alıp qalsanlar uçurlarını təpsiliy qılıp yezip əvəzsanlar buldu. Seyti bitidigan avtomobillarının uçuruları bolsa mı? Ala qılış nömri, bu avtomobil qayada müşə uçurlarını mı təpsiliy qılıp yezip bizim veşin salonumuz qaldırsanlar buludu. Mühim ciddi yolu uçurulur olsa, avtomobil katnaş prağı doğrusu soraydıgan suallarınla bulsun mu? Sorsanla buludu. Bizden veşin salonumuz XG174FM. Ma bir anlı uçumuzdan 2021'nin karolu adım bir sıba deyip uçur yollabdu. Aşın bir bağla bəhsə deyip Tursunca ustam. Evet, boyduk. Abdükerim efendim, Yinçüen Yunus Fendaşı 66. otur mektep etrafları yollar havan diye uçurunu kaldırıbdu. Zühre hanım, sizin uçurularınızı mı tapışırıp aldık? Rahmet. Hazır ma Davan Beylo, Dondalyan Gərbi Koçisi'nin ihtipak yolu. Şimal Cənub yönlüşte ma yol bilekte tosluş bakanı. Andın Sucu Şarkı Koçsidin Kaşkay Şarkı yolu Cənub Şimal yönlüşte mu? Ma yol bilekte mu tosluş? Şükürlə yetib doğa dostlar. Andın yeni bir avtomobil bakan 2019'niki Tanjiro deydi. Muş avtomobilini bir bahalap bəgən bulsa deydi. Tötçak söyreydiğin deyip de yollabdı. Müşünü mü bir bağlı bəhsən sə, Tursuncan ustam, əvət qoyduq.

0: Bana. Şunu olan Suni Emre yolları koşuyorsun işte Ravan diye uçuruna obla taksi evet tuttu. Mekit'ten Emercan uçurunuz tapşırıp aldık. Rahmet selamet bulun. Altın kümüş yolları yollar Ravan. Bir kolda o ayını bir kolda bir vasıta altış öğünü terti otkar üşengülde pişireli. 2014'ninki Dajong Golf'tin bir sıbadep. Mehmetcan'dan bir Abdumobil bakiye tursun canı tutamaya. Bana bir bahalı besiniz. Bunu mu evet koyayım bana. Sevi kız uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmetsiz geldi mi? İşkimin o yetten iki işkiden nöl. Şalkıdın bir sıbattı. Muşun bir bağla peygen bulsa ustam. Deydi. Bunu mu evet bir eyli. Bana Tursuncan ustamı evet koyduk. Tursuncan ustam bugün bağımike miyken de sonra baksana istep. Bugün yekşembe, bugünkü de günlerde çokun buludu da Tursuncan ustam ba. Tursuncan ustam ba, orlaş menir gelik Abdumobil'la ba mıdu? Tursuncan ustam da deydi. Mında kılayla kıran. Hazır hem de anlavatkan bulsa Tursuncan ustam bir avazlık cevap yere. Nava demdi. Hazır cevap yeremeye kaldı digen gep. Bu ciddi mi Abdumobil'la'nın bağısı bağlanıp mı da? Evet, üçümüz gitti yaralı kıvatıdı digen gep. Şuna siz 138-49-0142'ye programı ahırlaşkan dinkin bir telefon kılın. Telefon kılıp kanda bir Abdumobil'la kanda Abdumobil kirek sizge. Onun ikin sorusunuz şu çağda tekimi o tepsili ondan cevap verdi. Bence andan Ankıbey'den bir sıbakya 2017'den ayet dursun can usta manama evet evet. Potenden yol uçuruyor, aerodrom yolları koyuşuyorsun işte maşalla acık lekin dostluş yok diyen uçuruyor. Nicat taksi evet dur rahmet sizge. Mehmetcan evet koyduk cuma 2014'ninki Dajong Golf'tin bir sıbağım için bir bağla pese de uçur yollap diken evet koyduk. Ürümçi şehirde yağmur bağımı hava acep tutturdu de gülünü sahanım. Hava bulutlukken lekin yağmur yokken makelgüs 3 günlük hava araya falı kırsak mı bugün hava bulutluk 24'ten 34 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk 23'ten 28 Celsius gradus kıça. Müşahinin 23. günü hava uçuk 23'ten 32 Celsius gradus kıça müşün dağıldı ki. Eko yayı, radyo anlaydığan vaktiniz çıktı da bugün ha. Şivini aldı yollar avan de. Bugün bayram kıpyamında bir demiliş koyu ettiniz mi ya özünüz ne ha? Zukam emez erken mağı. Burun yallığı sebeplik bazı da sel avazlan çümün çümün tomlaşıp inç kere yapmışın da pop kalıdı ki. Şuna ola ablat Hoten taksiyle uçurda Hoten şehrinin dozuk yolları avan ya uçurunu kaldırdı. Tursun Can Ustam baş karapla kaldık da sizge kaçan bağlap evet dedi ki demiş de yaptım Abdumobil'ların uçurların evetken dostlar bilen birlikte. Bravo almış duruş uğurları bugün işlemdi de bugün işlemeydi bugün dem alıdı. Et birin ete. Özünüzge en yakın boğa maturluk atınaş hastarın başkuruşu oranına bahsettiniz mi buludu. Bravo almış duruş işi bulsa. Salametlik teşürtüp anandıkken. Mesela pekat bulmuş oranınızı depesiniz mi buldu? Sizge en yakın boğan paravan almış durduğun oranını ama dostlar birlikte depesek buludu cümü. Bu bir neçü günü yağmurunun emmisi canıp tarafı küçüp ketken çırayı da şunduğara hup kaptı uşu. Ona karsa hotten, kaşka, otuş, oksu, şu ülgılık havarayı bade. Hem de mağı taraflarda olsa altaydı yağmur bakken. Ulcıda, Bortala'da, Şihanzı'da azırak yağmur bakken. Başka yerlerde masasen hava bulutluk bezdi uçuk müşünde hallettik ya cümü. Kaplan mı bir avazlık yakıptı anlayılı.
1: Karışan ile bağlamızda şu anda yukarı. Nagi oku sen canın yanılmışa garbeten köyre tarafından da yenmiş olan kine.
0: Makul buldu. Rahmet ben ya uçuyoruz. Şuna olan Tursun Can Ustam ahire bağlap yaptı.
2: Şimdi sizin birlikte karılarda da çok maylık mı yakin maylık mı? Maylık olsa
0: Makul buldu ha. Kendi.
2: Şimdi o altı kızın ki tencenci de tüm makinen pazarı atıp kalsa 45 bin kadar abla.
0: Makul buldu. Rahmet. Bugün bayram kolay deyip dam aldım o deyip. Eko ya ya buptu. Sizler deyken bir ailenin Türkiye. Bunda çıtkan öğünün torusu. Öğlenin işige. Bunda çıtkan uçuşasak. Sizler bu mısanlar bulmaydı. Bir aile deyken de. bexatarlik tuyg'usi beradigan, mayli ayolga bo'lsin, mayli bolalarga bo'lsin, shunday bir yo'lanchik bo'ladigan otalar. Salomatliginglar uchun, umringlarning uzun bo'lishi uchun, mana shu bolalarning baxti uchun tinglar salomat bo'lmas bo'lmaydi. Salomat bo'lish uchun anchimuchim shunday bir dam olmasanglar bo'lmaydi degandek-a. Ondaysa mana bir avtomobilni so'zlab beraylikmi, avtomobildan baholab bo'g'icha Tursunjon ustam. Biyodi datang avtomobilniki sab to'kliq nusxasi rasmiy bazarga selindi do'stlar. 6-oyning 18-chi kuni Biyodi shirkatining butunlay yangi o'tirib cho'ng tipdagi sab to'kliq MPVC datang avtomobilniki sab to'kliq nusxasining organ taraf bahosi e'lon qilindi. Saplimiz o'xshamaydigan 4 xil nusxasining bahosi 239900 yuandan 309900 yuangacha. Avtomobilning uzunligi 5 metr 26.3 sm, kengligi 1 metr 99.9 sm, egizligi 1 metr 80 sm, o'qarligi 3 metr 13 sm keladi. Hamma yurishligining 1-chi retiga 2 kishilik, 2-chi retiga 2 kishilik, 3-chi retiga 3 kishilikdan iborat 7 kishilik o'rindiq o'rinlashtirilgan. 2-chi retiga mustaqil aviatsiya o'rindiqi darajalik o'rindiq istish, havo almashtirish va uvlash iqtidoriga ega. Harakatlandirguch kuch jihatida sijil yurish musobaqasi o'xshamaydigan 2 xil nusxasi bor. Asosiy nusxasiga sig'imi 66 kWh soatlik 2-chi avlod tig'liq batareya hisoblangan, orqichoq so'raydigan nusxasining yakka elektr motorining eng cho'ng quvvati 280 kWh yetadi. CLTC ish oldida sijil yurish musobaqasi 800 km yetadi. Yuqori saplimlik bayroqlar nusxasiga sig'imi 130 kWh soatlik cho'ng sig'imli batareya hisoblangan. Elektr motorining eng cho'ng quvvati 370 kWh o'stirilgan. CLTC ish oldida sijil yurish musobaqasi 950 km yetadi. Onasa uchurlarga qaraymiz. Yaqub Turmush efendim. Qashqadaryodan yo'l xavri, ballas fanning oldi yo'llari avandaydi. Uchchaq Krakash Qashqadaryodagi Arzat Poloxansiq go'shib kelgan odamlar bek chiqqan deb. Avoray degan bunda ummamda o't cho'plam qog'jarab ketgan. Suv yo'q, yomg'ir yog'di, salqin, bir xil payzi havo deb shunda debdim-da Olimjon. Olimjon qayerda turib kelib shunda dedi, "Ken tan uxumdi qam Qashqadaryo deyman Olimjon sizga." Shuninglar Shinxua janubiy yo'l yo'llari avand, Yangavat yo'lida Shinxua janubiy yo'li yo'llar avan. Ha? Oy, sizmi ko'rdingizmi o'sha yerda? Aytganing yo'q, nechonglik uchimiz uchur yo'llab bo'ldi. Shuni ular qoplan g'uljiq bo'lmabsiz-ku deb mana bir bo'lib xizmat tashlab bo'ldi-ku, ashlab bo'lganki, men bo'lgan o'xshash shunday. Shunday deymiz-da endi. Shunday qilib men u vaholabdim avtomobildan anglaylar.
2: Barlıq müsrədil aldıdiki atılanın ki, bugünkü atıla bayramınlığa mübarək olsun, seninle salamet, ömrünle uzun olsun, seninle aylınla xatır gelmek, neyinde zəli yar olsun. Mən məşin bağlıdır, bu kundan mənmələ olsun, salam.
0: Ha, əsdi bu salama proqram axırlaşqanda yollaydığı açdı, Tursun can. Rəhmət, rəhmət, cümə, ma bağla bu avtomobildan bir anlayla.
2: Şimdi
0: o
2: yerdeki
0: Amda 2012 shanday Lingshangdamda avtomatik xot oliy saplimlik nech pullar sat qil bo'ladi bir avtomobil baki ashin bir baholab bersangsa. Olimjon men boydan uchur beryapman deydi-ku. Obuljon.
3: Yo'l xavri, payyulda jamiyatdan shimol qaravon, musulmonni ko'rib o'tgandan o'tirdik yo'lda to'rt mashin oqmoq. Qarish taraf qo'shib yig'ira, shimoldan jinib qarab manganda buning sababi yo'lni ko'rsin ostida bir motorla majlis ketgandek turdi. Qatqatdan turdi.
0: Ma'qul, ma'qul bo'ldi. Rahmat Obuljon bayga uchoringizga. Yo'ldoshimning ma sanchay biroz yutib ketgan nadan to'liqlovasi bo'ldi deb. Og'an yak bo'lmamda shu pravni og'an yak berib ashadan to'liqlovasi bo'ldi. 3 kun to'liq ishlayaptingiz go. Tunugun dam oldim, tunugun radio anglamabsiz-da. Ya tunugun mening ovozimni anglaganda his qildingizmi ya? Shuni bilan Oyshugul muallim Shiyan Jongshuning qishidagi ko'chada qurilishga yetibdi, yermin etib qo'yib shunday tor. Mishakaganda bak ehtiyot qilib menglar, havom shuna yaxshi. Degandek uchurlarni yo'llagan ekan juma rahmat sizga. Boyirimim tabriklab qo'ygan uydiklar unutib ketdi deb avut bola ketamdi sizmi? Mende uydiklarning ashonlar bayram bo'lgandichu, sen mening onam bo'lmasang, ya meni mish tabriklayman, aballaring tabriklasin deb qo'ygan bir yeringiz bormi ya? Sizinkini mə ballarınız təbriklisin. İş yoxmasa, onlara bir üyüt qoyunlar ballarınlığa. Ballarınlığa üyüt qoysanlar, anandikin deydi mə, dadağının bayramı bugün. Bunda bir təbrikləb qoy, dadağın mübarək olsun dəb qoy da, ballarınlığa üyüt qoyunlar. Mən üyütüb qoydum ballarınlığa, üyütüb qoysam şuna onlar işinə dəbdikə, xoşya, ləm üyütüb qoyğunum ne demedim, ləkin şuna xoşu getib dəm. Ой, балам чоң опту, балдарым ақылылық ойманда, іш құдыған бопту, деп бір ойы жәлін кетті де. Ұланым аңчымын үш қошқып қойайлы әмді өйдіке, ұланым, әрләнім үші. Шын ұлан тұрсын жаң ұстам кәк.
2: Құла, оның үшін сендер иншанатты машинан базарға соққасын, әрсек үйін қадырады.
0: Мақұл болды, рахмәт, әйкі айы.
2: Доғаншамы қошыны сұраван кәзімі арасын көл.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Біз құчады бейдерген, азыр үрімче толықлап үйлі олайыл деген деп. Онда осам ау, сәнчай пырауысыны, үрімчеді нәгі беріп толықлысы бола, бұны? Мәселен, мағайлықы бір әплә ба, әплә толықлығыл бұламды, мағылық үшіла бір ярдам қан болсақ бопты кәмі, іш барға. Сәнчайның пырауысыны, азыр үші, езгілік машинаның баш құрышы орыны, мәселен, бас орыны қаяды, қаядың бейжірісі бола. Тяншанчу жоңу жоңшыңы басыңыз қо, ашадың чоқын бейжіріп бір тарап қылалайтыңыз азырмыш әтрапты бұсыңыз. Азырық 13 ол бекетінің аң ақырқы бекетігі, 13 ол отасыңыз ашаң ақырқы бекетігі, тяншанчу жоңу жоңшын. Ашадың азырын ұрғын кәсіпләні бірләштіріп, мәркәзләштіріп ашаяқ әкіпәтті чу. Қылыжы қышланы қығылы болуды. Үшчақ күракәш, вай, ұнда демәң, шындақ ұмдан. Гәпләріңіз шында жайда, яқшы, ұмдан қызғын ұшчор бейірсіз кәрчәмді. Мүші дүкан-дүкаллаға, ашқан-ашқанлаға гөшті ұшып алдыраш босы мұ, мүші үшчақ күракәш қашқанын. Шықылып ұшчор бейірішін ұнттымайды. Әмді бұ мұ бір қыл мұхаббәт әп ойлаймыз. Gerçemde bəgən uçur bəkilikə paydalanış qımmeti bolsundu, bolmusundu. Bir uçur yollab toxtab durmuşur, yasaçılar bir gəqalay toxtab durma, onluq uçulaq bir bunda bir gəqalay deyişinin özünü bir biz bir muhabbət deyə his qılımız. Şuna rəhmət. Bunda ilki gəp sözlərim qamlaşmaydı, mən deyənməydim, qılanmaydım emas. O, onda tələb yox. Çoxum gəp sözünə aid ölçəmlik deyiş kerak, yəki bunda xata bummay toğru yazış kerak deyidigan bir ölçəm tələb yox. Şu qatnaşqanınızın özü bizge nisbətən bir qollaş, bizge nisbətən bir aid yaxşı bolğan bir hörmət. Şuna biz əlbəttə minnətdarlığımız var, rəhmət etimiz sizlərə. Çünmü? Hər gün sonda oylamaq, ha?

0: Ondan sonra avtomobillarga yana qaraydigan bolsaq, 2013-ninki bir avtomobil bakka Tursunjon ustam, Beyojir 308 ma. 2013-nin ondaydi, mushuni bir baholab bergan bolsa deydi jumu. Ana mana evetip qoyduk ha. Mushuni bir baholab bersangiz, onundan keyin 2022-ninki Kluz. Ha, manımı bir bağlap bese ustam deydi. Uçurlar hem de kançaki tepsili bosa, çünkü yakşı ya dostlar, kançaki tepsili yazalsan lan çö. Şuna ol hemen aldı da birisini bağlap.
1: İdo 13'e gördüğü
0: 10 bin koy etrafı da. 10 bin koy etrafı da. Makul buldu. Rahmet he. Tursunjon ustam, anlatam siz hazır. Tursunjon ustam da mavu bay tokluk maşını dedim o, arlaşma energiyelik maşını dedim o, şu bağımıdı. Bugün işligen mi do, miçiyende bağ mı do, dep. Bizem de telefon kılın, dep koygan bulduk.

0: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, dada, emdiksen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yanıla, pesil soğukluk çayı. Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natriy azaytılıp, kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta, paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, Tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarıda setilidu.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan rastisi halkara çoğun bazarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan rastisindeki 107 kvadrat metrlikten 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekilişe Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Hazırlık dostlar, anlavat kanalı Aminin Abdümobil'in programısı. Programımızda Xotan şehri Qarqashyoli 55-ci numarığı caylaşkan Berket Aşlıq Mayzavut alayıda talep kılgan. Ürüm şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat Eğiz Boşluk Ambulatoriyası malayıda talep kılgan. Şahsat Eğiz Boşluk Ambulatoriyası'ndan örneğe mağı Şinhua Canobi yolu ya. Daşımır taraf kırap mağın yönlüştü. Güzel kaçtışıdın mıdan kayrılsağla mağızı kauçağın da paşada örneğe. Programımız yana Tirik ve Tırt tıklarını bazağsağın Tırt Xalqarası odu şekil şirketi alayıda talep kılgan. Nasıl anlıkçılarımızın belki uçuruları yığılıp gidip durma uçurulağı bir karayla. Kaşkaya'dan yol haberi, Nancansi'nin Xalq Meydanı'nı çoğuş yönüştü yollar avanken. Barlıq cepakeç ustamla bayramınla mübarek olsun deydi İbrahim efendim. İmran onu mekri degen nakşını alsa hopdikken de. Ben bugün hemimiz atla bayramı, dadla bayramı devasız onu mekri degen nakşını anlayman deyseniz dillaydı cümsiz ne. Bugünkü dek bir aram bizgi teve bir bayramda olsun biz özümüzde medikleydiğen nakşılarını anlamayımız mı?

bayramın tebriklanla desem, dadam İran kımaydı deydu. Men dadam bulmağan dikin tebriklimi dem. Bıptı mı? Dep, bıptı. Yakam dep koyun işten bulmaydı. Bir iğizden yılgı bir iğiz gep. Hem de isiniz kelgen çağı demeymen dep. Ağız katıklı, boyunu katıklı kımay. Bıptı dadis bayramınız mübarek olsun. Siz da doğulumu bana. 13 yıl bop kaptı. Bunun dinkin ballarımızdan bəxtəli üçün texmi teniğe salamet, ömrünüz uzun bolsun. Dəb manda gək xoysunuz xoşub qalıdı. Ağızda əhbaldı la digən bilənçü. O madəm əməs mi? Yürgü göy şunu mu? Təsirlindu, xoşuludu. Şunu lən... Məhmud Canqo xiyalığım kırməbdi. Əmdə o təbrikləb getmən la. Dəb manda qançı yaratmabdı o. Atla bayramı nə? Əməyli? O işerjan maqtap kitip dəsilmə bir mümünçü maqtap. Ləkin onda maqtığınım demə, ərgiz deyməyəmə aldı da. Aşı tılayməllə dəb. Hoş programımızda nam kulaqdan kulaqı yetkən pulunuzu tijaydıqan Mulligren aptollardan şunda bir təvsiyələrimiz ba. Aptomobilniki turmuz meyni qanda vaqt almaşdırış gerek, almaşdırış yək almaşdırması qanda hüküm qılımız digəndə. Bunda bir təvsiyələni təminləbdü Mulligren aptollarımızgə. Turmuz meyni turmuz sistemisinin qini, aptomobilnin yol yürüş bir xətərləgi bir vasıta münasibətlik. Bunun hər giz səl qaraşqı bulmaydı. Turmuz meyni almaşdırış dəvriyiliki ailələdə işiltidigan aptomobilnin turmuz meyni 2 yılda ya ki 40 min kilometr yol basqanda bir qatım almaşdırış gerek. Tormuz meyin su sümürüşçallık iki bulup vakit uzargan seri havadaki suni sümürüp kaynaş noktası tövellep tormuz iktidarı təsir yetküzdü. Tormuz meyini almaştırış yak almaştırmasından daha hüküm kılımız digen çağda tormuz yumuşap inkas astılap kes almaştırış gerek. Tormuz küçü acizlap tormuz aralık körünerlik uzrap kes almaştırış gerek. Körsat küçü saatle ekranda tormuz çırık yeni vas tekşürüp almaştırış gerek. Kesbi esop arkalık tekşürgen de su terkibi ölçemden işip ketken bolsa yani 3%'den işip kes çokum almaştırış gerek. Eğer tormuz meyi uzak müddet almaştırılmasa tormuzlığan asallı gaz karşılığı payda bulup tormuz işleme yolu yürüş bir xatarlıgıya iğir tehdit deyip geliyordu. Şunu olayım ha, halk yolu yolları var. Dep ma Şireli, oy Şireli şunu olan. Ha, onda mı deket gel olmayı demdi. Tursuncan ustamın numarı ne? 138. Ticaretçi diyen sel kenara homus bulmaydı deydi ama o Şireli. Hem de emmiz onda bu bulamaydı likin. Şunda Kıcılcan ticaretçilerimi cıkçı mı? 9 kirpere malının bağısını sorap koysun kızırıp durduğun.

0: Maptımı bunu bağlattı ki en ahırda. Anlayıdayla.
1: 2019'un funksiyonu %4'ü meclisinde bazı basa 50 gün 55 gün 4 gün.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıldır aldınız hem bana.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını FOKU Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Ürümçi Dönkörük FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
5: Akı abdumobilimini asırtay digen.
4: FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbet Mulazmet etraflık FOKU Sılıklaşmayları halk soğutsu katlaştırılgan.
5: Aşındak yakışı olsa hazırlı bari.
4: Caylı vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa lakıgı rahmet etidigan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı odana, Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

mana programımız başlanışı bilen tanlama Ravan Taksi özünün programını anlayatqanlığını bildirip bizge uçurlarını kaldırıbdu. Abudu degen akımızmış şu. Onun başka kaplanmış şu. Sizler köpten köp rahmet. Onun başka Abdusalam ismli dostumuzda şu korluğa kelip oynap ketişinglarni qarşı almız. Uçurlarını kaldırıbdu. Köpten köp rahmet.

Kaplan degen dostumuz Yöjinge yollar iravan deydi. Boldu, kepten köp rahmat. Onundan başka Sahar Bulbulu sizni karşı alamız. Uçurunuzun tapşırıp aldık. Arkaysa yol bileklerden yol uçuri, may gaz uçuri bagaysız. Kepten köp rahmat.

0: Abdu akımız yol uçturuyor. Danlık dönler avanken deydu. Rahmet. Onun da başka cihan kizere. Mən mi yaxdırıp anlavatı mən deydu. Küntiyen deyen dostumuzmuş yu. Özden anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıbdu. Səvi sizden karşalımız. Ravan taksinin ki avazlıq uçuru yitip geldi. Anlaylı Ravan taksi kaysi yol bileklerden. Yol uçuru bədikin. Anlaylı ya. Ravan taksi.
1: 174 yol kavramı atan sen Kuzu Kiral Cemper Ravan Kene.
0: Buldu, rahmet.

Onun başka İbrahim degen dostumuz Sämen yoluy qoş yönlüşdir avan deydi. Qashqadın bayga yoluqçur ekan. Onun da başka Iqbal degen dostumuz mı bar ekan. Mana qarşı almız Qaplana. Men bugün tüşte lampum bilen somsi yeyman deydi. Buldu. Onun başka Zöhre degen dostumuz mı bar ekan.

0: Yana uchurlar qarsam Shakirjon degan do'stimiz bor ekan, Mina degan do'stimizningki ovozli uchur yetib kelibdi. Anglaylik, bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bad ekan, Mina.
1: Salom, 172 program anglayotgan barlik azizlar. Hozir quloqqa kelmik bo'lsin. Men Mina qizinam, salomlar, ketdi. Bugun men bo'ldi yo'llar shunda ravon bu. Yo'llarimiz bek ravon degan.
0: Yollarımız her vaqt ravon bo'lsin, ha? Bo'ldi, uchurimizni topshirib oldik, rahmat. Undan boshqa tashnaning ovozli uchuri. Mening ovozimni avatib qo'yibsiz go'y tashna. Anglayotganligingizni bildirib avatibsiz-da. Obliqim vijonning ovozli uchuri. Yaxshi. Ya vardı tutuk ya bugün. Onundan başka İzcan diyen dostumuza yollarımız ravan bolsun. Rahmet. Cepa çektanlar diyen fıçırlarını kaldırıp da buldu. Rahmet. Şakırcan'a. Mehmet tamak yigili mandım deydu. Sel baldırma ya tamakka. Kusuğunuz iç buldu la. Tamak yey depsiz de. Boptu. Tamak yiysiniz. Yigen tamakınız. Sınışlık bolsun.

Ixbal degen dostumuz, ballarımın dadısını elip, aptap mənzirge mağduq, yollar avan deydi. Buldu, rahmet. Onun da başka kaplan, ha? Uçuranızı tapşırıp aldık, ha? Jolin Hoonur, ha? Qualin körük, şeysen gaucağı meniş tarapta yengil bir sürküliş bop diken. Aşı yerde turuptu, uzun muddatlik turuşka əskertiş belgesi koyup, şu sebepten körük üstü bək dosuq. Rəsimge tatib bexatar orun qoyutge paranlasımı buludu əsli deydu, ha? Demisimi toğra şu Jolin Hoonurnu digini, ha? Körüknün üstü bək dosuq şok gitip demesimi şu sebeplik. Siz digendek, əmdi aynen ərqaysi tarapta ərqaysi jauduladın. Rəsimge tatib bilib, anan deyken bexatar boğa yol beləklərge tatib dosumu buladı, deyə. Onundan başqa... Mina degen dostumuz, Şinjan daşıyonun aldın ya, lo, Şinhuana lo tərəplə şünçilik ravan, avan bek yaxşı deydi. Buldu, rəhmət. Abudu degen akımız yolu fcuri, Adil Soğut Sarıyına aldı, qoş yolun işte, maşinla bir az köprək deydi. Buldu, rəhmət.

0: Мана сахар булбул ядымыз Казан бешида тамаклан окшутуп эткеш бир тараптын биздин программабызды аңлап этипти. Мана мындай Gerçi kolu işte bozumu, lakin programı anlaşını kıldım. Meydan dostlarımız intayın köp, silahı şu sebepten köpte köp. Rahmetimizin bildirimiz, rahmet silahı. Qarğay qızı, Qashqar daşıyonun aldın, işkinci doktorxanını aldık geldim, yollar avan deydi. Buldu rahmet, Qashqar'daki dostlarımız mışı uçurdu, önümlülük paydalanıp qağa isle. Onu başqa, Qaplan'ınki avazlıq uçuru yetip geldi, anlaylı.
1: Elbette de, sunan olum, Rama Giyacindeydi yanımışı, sen şansı qaratmanga yönlü şıralan kene.
0: Buldu rahmet.

Oblasim degen dostumuzun 1-2 pravını ilip 3 yıldan kiyin ondan o 2 pravığa iltimas qıla alaydı deydi. 3 yıldan kiyin o 5-2 demek çok şey size. 5-2 pravını ilip 3 yıldan kiyin ondan o 2 pravığa iltimas qıla alaydı deydi. Buldu rahmet fikrinizge.

0: Amin güledim sizden muhtırınızın tapşırıp aldık. Rahmet. Onun başka Abu degen dostumuz iki degen sonunu evet size. İki yıl denkin demektim ha. Kayısı doğurup gettiyem de. Mehmet Ali degen dostumuzun ki avazlı kuşçörü itip gepti o. Anlaylı ya. Mehmet Ali.
1: Salam salam ehirli giriyatı. Bak ezle kaşkari yolu kavrıdasın. Mayına aldı günkilere nengeyse kızıkları ötep lan. Yol tasarlığa nengeyse kızıkları tasarlık gitti. Bu şankay şankara karab mağazını işte lık kızla mağamma kırdı gitti. Onu son çerifine öz kallar işte la öyle kılak lanma. Aldı günkilere o anlaşıldan adını aldı bağım için. Yani yol tasarlığına.
0: Buldu he. Bu da endi yol xəbəri bəsinə sən qısqara qılıb verən, amma uçurunuz jo vaxt uzun olub gəlsə piqırab kəlməydi. Jumu? Andan uçurunu qoysaqmı jo axır çıxmaydığın aşındaq bir avarçılıqlar buldu. Mustafa'nın dadısı 3 ildən keyin deydi, ha? Şu 3 il deyən doğru gəcmi amsə? Şerzad da uçurunuzu tapşırıb aldıq. Oppo degan dostimizdan siz nom uchirongiz topshirib oldik. Yusuf jama deydi, 5-ki pravisi bo'lsa 3 yildan keyin osi bo'ldi. Ilgari 12-ki nomer tatilmagan bo'lishi kerak deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Abdullah Hotan'ın ki avazla kuşarı yitip geldi. Anlayla Abdullah Hotan kayısı yol beleklerden yol kuşarı bədikin.
2: Onun 5-ci pravın Erdoğan dedi 2 ilə, 2 ilə. 5-ci pravın alıdı o. 5-ci pravın Erdoğan dedi 2 ildən kin akil alaraydı.
0: Bu iş sel mürekkep yapıp getdi o. Bazı dostlarımız 3 yıl dedi, bazı dostlarımız 2 yıl dedi. Hem de koyusu doğru getti, ben mi ilişip gettim o? Abudu diyen akımız yolu fıçırı, daşımın tarafta yollar avan deydi. Buldu, rahmet.

0: Alijon degan do'stimizniki ovozli quchoq yetib keldi. Anglayli, ha? Alijon.
1: Birinchi tajribasi yaxshimi? Qaranglar, bir emas, ikki balsa menga chiqirib nas bo'lam deb o'ylaysizlar,
0: ha? Ha. Avtomobilni ustidan ikki balni beshini chiqarib qo'yib, menibdi, ha? Bu to'g'risida biz bekitayotimiz, ta'kidlayotimiz. Anglamaydi ekan qo'y bular. Mamatili.
2: Sonra şoför dostlar yolda mangalcada, şoför siyahlarının kişisini hızlayadı. Biz yolda yasasın mangalmasak, bir hatarlıken bizim yakışı, hemimiz sağ salamet, bir hatar, menzilimiz yetkirli olsak. Rahmet.
0: Siz kim rahmet? Abdu akımızdan yol uçuruyor. Longchang kutisi Altınbulak yönelişken avtomobiller köprek deydi. Buldu rahmet. Gengo balan digen dostumuz. Sayma Can ve kanı aldığı kuş yönelişdir avankan. O şu şkil digene toğra deydi. Buldu rahmet. Oy, kaşkaylıq noci deydi an dostumuz mu bakken? Anlaylı bu dostumuz nim deydi ki? Oy bu... Qashqaylik nochiga faqat o'xshmaydigan ovozlar nimish yo'ldi? Shunda yuqori chiqasam ovozingiz bektiban. Ovozingiz bektibanchimi? Menda ofchorni qo'yg'ilmaydi. Oppo degan do'stimiz bizning ma'lum 5-2 pravi ilib 2 yildan keyin O2ga zinja qilsa bo'ladi degan edi, deydi. Abdulla Xotam burun 3 yil edi, hozir 2 yil deydi. Undas 2 yil degan to'g'ri kajimi emas? 2 yil degani to'g'ri ke. O dostumuz mu aldınız akçana, aldınız mı bizden sorab koyup yokap ketken dostumuz bir anlığan bolsanız, men ba anladım, devet tane.

0: Ali degen dostumuz sizlarning idoraning oldida avtomobillar ko'proq deydi, ha?
1: Yotoqlik uy asosiy kapalı, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyini hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada dada emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
4: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içi dığınınız, yenili pesil soğukluk çayı.

0: Beijing vakti saat 14.
1: Şinjan radyo televiziya stansisi Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Juğulamının numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shiting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shiting Atitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shiting Atitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
7: Yazının uzak, tıncık kündüzü, hoş yakıdı yelpügüşünün salkını. 6. ayının 21. günü yazdaki 4. mevsim, yazlık kün toktişi mevsimi yitip geldi. Bu günü kuyaş nurunun yer şarığı tik çüş oranı en şimalgı yetkildi. Şimali yerim şar, kündüz en uzun, keçi en kıskı boğan bir gününü kütüb alıdı. Yazda gülle poraklep içilip, meyvile mey bağlap pişirdi. Barlık mevcudatla kızgınlıkka, cüşkün hayati küşkü doludu. Avat tıkı dolgan güzel yazını birlikte ötküzeyli.

Gül ismlik dostumuz Miran Şovçunun oldudan Vanka Qarapmanga yönlüşte avtomobilla köprəklikin alayda tosuluş yok deydi. Boldu, rahmet.

Zühre diyen dostumuz özünün programını devamlı anlavatqanlığını bildirip, uçurlarını kaldırıbdı. Köpten köp rahmet. Qaplana, Seymacan'da Abdumobil'la köp deydi. Buldu rahmet.

0: Chesta degan do'stimiz, bu videoni munosabatlik o'rinlari bir yo'llab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Davan Shiyuning kendiki yo'l o'ngi burildigan yo'ldan mushunda qo'sh chiroqni yondirib qo'yib, do'konga kirib, xiyoli oldig'ini ilib chiqib, xiyli uzoqda chiqdi. 10 minutdek saqlab ketdik. Men ishqimonga aydim, bek achchig'im keldi. Shundoq turib olib, o'ngi burilish yo'lda ma'lumduq. Udul ma'dag'a yerda avtomobil bek chiqdi. Mana mushundoq vaqtning o'zidan siz shu iniq rasmga tatib munosabatlik o'ringa siz o'zingiz yo'llab olsangiz bo'laverdi. Bunun deyken aşında işler uçursunuz. Özünüz nah meydanda siz özünüz ispat boğan deyken. Nah meydanda resimde tatamsız ya şirpin tatamsız tatıp evet verseniz buldu hocama. Nur'ninki avazla kuşur yetip geldi. Anlaylı. Nur. Nur.
1: Yaşı ya orçu yiçi. Okan kursu kırap manga yiyonuz maşin bekliyor kursu yokken.
0: Buldu rahmet.

0: Teşekkürler.
1: Mahmutcan deydi, şu veymeyici balık fıslap kaldı mı, yak ağırıp kaldı mı, inika mez deydi. Şu, ben maşında oylağın bir şeydi, ben o uçurunu köyge baktığımda, bir kağı uçulap kalması mümkün. Çokun bir yiyelerdi, ağırış alametleri var mı, ya mücaz yokup kaldı mı, kandak oldu. Dep oyladım, lakin amda o tesirat yolda, ben amda başkalarına otomobilini toktutup, çokum karap yıkanla, nakmandak deydisem tesirat yolda, bırak. Kelishmasi kelib qalsa, qatnash vaqealari chiqib qalsa, 174 ning kimish qatnash programmasidami shu yo'llaringiz bizga

0: Andivation supimizga dostlarimizdan kelgan uchurlar qarsam, Guli degan dostimiz ham Ürümçi Lopnur yo'li korildan Ürümçiga ma'noga yo'lnish ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Qaplanniki ovozli quchoq aytib kapti. Anglaylik, Qaplan.
1: Ibad qilma, ko'ni poyistdan shuncha chiqishga qizlar kerakligini aytdi.
0: Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Turdini yozgan dostimizning ovozli quchoq.
2: Başkışka Akfotorep'ten Narat koyuna kadar Allah 410'a yolunu tutunmak mısın bunu da Kiliyek bunu da de, Narat kıbırbalı ağamay doğrunu sözleydi o Hata Allah aldık mı ya doğru mu Netice tuzun yükseldi netice tuzun maksanın bunu
0: Sizge uçur yazıp koyduk ha tızımlaş 6. ayın 25'den başlandı depçi mi Dostayan kızgallık bilen Davamlık programımız katnaş kayısla Abudu degan akimiz yo'lovchori Saymachang taraflardan avtomobillar ko'prak deydi. Bo'ldi, rahmat.

Abu Dhabi halkımız yol uçuruyor. Seymacan taraflarda otomobille köprüyek de uçur yol yaptı. Buldu rahmet. Onun başkan Ali diyen dostumuz. Lennon idarının aldığının tavuzcan karapmanga yönleşti otomobille köprüyek. Tosalışpa deydu. Buldu rahmet.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itibatqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şu. Un tigisli Bərəkətnikini əkirəndə qulqumğa sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük tırık ve tırık.

Hurmatli radio anlaguchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasanat radiosidan qanunsizga amra programmasini alishanlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar.

0: Dodo, pesin soğuk çeydin azırak içeycu.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan Tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarıda setil odu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp içkin.
0: Dada, emdiysen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Avtomobilge çıkıp da 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hemre boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
3: 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıklardan tan behrimen bulup sabırınlığa illiklik beğişlaydı.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımız rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımız rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuz rahmet.
1: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda biz bir sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq yog zavodi oloyida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyotdi desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ullurdi shu. Un tigizli Barakatnikini akiringda quluqimga sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
5: Bu programını Tırt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolulu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.

Muhabbatga, minnatdorlikqa to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikqa yo'l ochadi. Shunga ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang, boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan va turmushingizdagi har bir ishdan minnatdor bo'lishga ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Şin AT 36-26 numar taqtısı esilgan Kira Abdumobili şopırğa alayda alqış yağırdımız. Örümçi şəhirdeki alayda saqçıla yoldan ezip qalğan yaşanğan kişini öyge apırıp qoyup kişi qalbini illetdi. Örümçi Toğun mahallesindeki Güli mahalledeki yaşananlara rişti bağladı. Dostlarım da bolsa, diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Dostlar, məzmunlarımızı başlap gettik. Şobur dostlarımız gitvatkan yol bölüklerinlerden uçur bir menşinlerini karşı alımız. Şin Ati 36-26 numar tahtısı esilgan Kira Abdumobili şoburga alkış yağırdımız. 6 ayının 15 günü Ürümçi Yukarı Yeni Teknikilik Kesiple Tarakiyat Rayonu Yeni Şehir Rayonu Çangcun Otur Yolu Koçu Başkanımızdaki Tianyin Şin Şüce Meydanı Yol Bölgede kişi kalbini eletidigan bir iş yüzbedi. Çüşte yolda abdumobillar bek köp. Yol katnişi kıstan vaqtta bir yaş ayal toyuqsız bir aram bulup, onun da nefes qiyirlişiş qatarlıq alametle görüldü. Xatarlık paytta yoldan ötüp ketip atqan amma ve kira abdumobili şoperi birlikte yardım kolunu sunup, ayalga hayatlıq yolu eç berip, adetki yaxşı iş arqılıq şehrinin illiqliğini namayan kıldı. Şu günü saat 13'ten 29 minutla ötkende Şin Ati 36-26 numar tahtısı esilgan Kira Abdumobili şoperi Alim Emereli Kira Abdumobili'ni haydab hadis

0: Dostlarımız denki uçurları qarayımız. Abdükerem, ma bu Nalyanpo qazıxanda uçurətli maşınla az diye uçurunu qaldırıbdı. Onundan başqa avazlıq uçurlardan el yarının avazlıq uçuru.
1: Yaşın sizler, vergi taş paylanmadan konfliktör tarafından gelmiş. En tutsuz etsem de ma sarıysız duydu. On tarafta bir katkış altı sizlerdi. Yeni zaman. Bu arada bir katkış altı katkış maşınlandı. Mangura sekip kemir evir katkış altı çıkmadan kıyarlı adam yerli şablonmadan kem. Ağır bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir nasıl bir
0: nasıl bir Adette mi şu yengil bir vaka boğa vaxtı da resimgi tatıplam kiyin o sakçılığa anandikin Bavşen'ge resimini yollu bitip Allah kadar kadımlar ekvanı düşündürüp koyuğan dikin aşlarının tesliği bile mansam bulamdı usla kilemsle ya ki ben meni versem bulamdı muş ispat yeterlik mu depro soru bitip aşu kesbi kadımlar mesela Bavşen'nin deyimiz ya ki sakçı oralarını ki kesenler buldu digen vaxtı da kesenler buldu cümle dostlar. Abi bek uyadı saklap, uruşup, muşluşup, yak sıkışıp bazılaşta turup gitti digen. Abi bir tallayılığan maşına var. Şunun gibi nasıl demeli üç günü var digen yollarını belki dostu yitip kalmaz. Anan digen mi şu talay, kıtım, ekbek, cık dep gitti o gamdi bulup. Memo, ma katnaş programısın ki reyasetçisi emez mi? Azaldın katnaş programısın. Çıkmak mı diyeyim? Katnaş kanunlarını çüşengenin bilen digen tepside inişke

Proğan bolsa, er şu proğan bolsa, ya a adam bilen dokunuşup kalıdı o yada, şaplaktın işkini salıdı, sakçılar kildi, yol tuğusuldu, bir maç iş buldu o yada. Şunun kandı, beni ayal kişiken, bunu bozgetsem buludu, bu işim kılamaydı, deyip oyuldu ya adamcı. Şunun Allah aşlaktım kıldı, lakin ben kanun bu iş bir taraf kılama onu. Demekçi boğdum nime diye baktı da onda kılgı kan bir kılcı kan deyimiz o kılgı terikke uruşka kılgı yolda yuvaş ne közü bozu getirdiğen ayal ne közü birim depak iskildiğen yoğun güroy erlerden korkuduğen manda bu manlı dostlarcı mı bekset durduke erlerge çüdüğen mijaz karakter emes bu. Muş bazı şoförler uğraşıp gitti yolda ben nemiş uğraşıp kaldıgan da deydim. Lekin ben tünü gün özem baştan ötkezdim onun için. Minin orunda her kanda her şoför olsa tünü gayet bir iş buldu. Şununla çırak urduk siz gibi oğa hürmet. Yol birin, hapın bağın, ben sizden bağı tırap ütettim demekçi. O yol beğenmişsiniz mi? Boptu beğenmen. Lekin aldık ütüp toktap, yeni toktap, yeni toktap kısınız. Eğer menin başka her şoför oğamız ya gom mu kaynık üstüde yapımızı ayet uğraşmışlar kep çıkını. Şununla yol, halkın yolu bu. Partiye, hükümet, halk, mansun, halkın yolları ravan bolsun deyip çıkırıp ege yol. Katnaş kanun mu degen? Burun adı katnaş nizamları deydi. Hazır kanun. Bu kanun degen bu başka gitme o. Şununla onun da minin mi hakkım yok, sizin mi hakkımız yok. Partiye, hükümetin yolu hem de Pukhran'ın ki meniş hukuku var yolda. Şununla onda kılgı aş yol beğeme geldikten, birbirimizle kıyırış kaldıktan, naçar kepiyatta açıklanıp maşinaya da geldikten vaka yüz berişi mümkün. Sana ben yol beremdim deydi, onun açığı geldi, şununla işkiliz birbirinden tırtak uyadı. Şunlar mı işte bazı bir oylumağa ekvallah bu kılış mümkün. Şunun şoför dostlarımız, er kişiler degen, aşı dafan, noce, pakiz, isil, ma bu ayallah mındak karısı bir eymen gidek bir çoğu, yey vey, de mındak eyminip bağda gel karap, ötküdek bir bulunla. Ayağı zığırlap, ayağı ulan aşırı zade talışıp, zığırlaşıp ösenle ayağı pekat göz gülmeydi onda erlerine. Sizlerin o erlik celipkarlığınla mı bulmaydı mesela? Aşırı yoldaki mangan işle sizlerin turmuşunla adım yüz verip kalıdı çünkü bir karakterdik adamda. Bir kadın bir kadın yolda yol talışıp manga adam, üyünüzü, hutununuzla talaşmam siz. Hizmet taşınızla talaşmam siz. Naitin naçar bir mijaz karakterde o. Biz çoğun buluş diken nemedin diyerek birdu, çoğun buluş üzümüzden onşaştın diyerek birdu, üzüp yetiliştin diyerek birdu, üzümüzden ki o küçük valdak mücazlarımızın çoğun kılıştın diyerek birdu. Üzümüzden bir bir tohta, ama süpetlik yaşayıcım ama bir kıtımlık kildiğe hayatta bir edemde, ekmandak bir yaşay deyip üzümüzden çoğun kılımız bu yada. Şununla kökeme uşuk, onda kısınız o kanun kökemlikini kötemeydi. Şunun dostlarımız aş yollarınlar şunda ravan bolsun. Biz karaydıgan bolsak nayt süpetlik balla ba mışı Ürümçinin köçüleri karap yakınlar yalğan bolsmış gipimni yalğımız karap yakınlar nayt çıraylık pakiz süpetlik çaşt baş pakiz bir balla ba. Maşinlarının pakiz aydaydı bu balla noçe ço yol talışıp qımaydı toqtap berdi ayallarga çoğlarga yol berdi. Munda karap oy bu üzümü qamlaşqan bu ma yol yürüş adetler mecbur yakışı balıkena dep ki tıkalımız. Eyminimiz ayalladımı jürek ba, anda erlen ki genç adı yey dep ne? Eyminip mağımız. Anda kıtığır, kıtığır bir kıl eski erlen ki genç vakti da demin de fakat közgülgüs kemmeydi ki bu. Tezilletini ilimiz közgücü o kanda. Şunun ga dostla. Şu, ben amde cık yakıp kaldım mı? Yakmaydım aslı, ma hazır ma vaka yüz verip de o bu digendi. Adet şehir yollarda köp vaka bulmaydı nemişka digen çağda. Elki, emiyede yolun sürat çeklimesi var. Şu çeklim bu için mağımız, şu mağın vakti de adet aldırıp vaka bulmaydı. Vaka nemedin kep çıkıdı digen, bir olsa telefon oynaştın kep çıkıdı. Bir olsa bayağım kadar yol talışıştın. Sendin ben kalamdım de. O siz talış, sendin ben kalam değil mi deyiştiğin işten yolda işletmen bu ne? Üzünüzü bir yakışılaştı, bilim saparınızı üstürüştü, noci adam buluştu. Anladın ki, sen noci olsan, ben noci adam bulayım, sen bilim yügensen, ben bilim alayım. Desin, ooo, erzeydi. Ooo, uğraşmışlar, işletip kalsanız, üzünüzü gözünüzü kıpkıysız. Ondan bulsam, dostlarımızdaki uçurlarla bir karvi teyli, uçurlarla bir karaylı.

uçurlar bir kar verdiyle, uçurlar tane geplerini yazıp gitip sizler. Ama erler, bayramınızı unutup kalsanız meyle, doğru düşünmez, hiç yok. Ha, boptu, körüp koyduk diye uçur. Şimdi tane gep taşkız etifler, nemlige ustayısla tane gepke. Mehmet Niyaz Mavu, Xotan şehri miman kütüş yolları ravan diye uçurunu kaldırıptu. Yusancan, Gülbostay'da, onda demen, biz sizin doğru düşünümüz. Keçirvettik sizin unutup kalkınınızı deydi. Erzat Polosi, sel tane gep, ne kıptomuş Erzat Polosi, unutup kalkınınızı doğru düşündük de. Bir mönce bir uçunlarını, evet, do, Erzat Polosi. Dostlarımdak bolsa, atla bayırmanlarını kayıt mübarekler. Dövende ata namlı kırgızcı nakşini hemenlerinin huzurlanışınlarını sunduk. Huzurlanğaysılar.

0: Ali mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan okuğusla okuşkalar. Örümçi ufuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet nakmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi tanışınızı karşılığımız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Ali mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan okuğusla okuşkalar. Örümçi ufuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruş şansı yardım verdi. Mulazimet nakmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutucuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi tanışınızı karşılığımız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
1: Dostlar tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüs çekimde saatlik hava aydın aldı məlumat dağlayımız. Ürümcide hava tutuk bulup ötkün çamgır yağdı. Temperatura 25-32 geçe. Altay'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-30 geçe. Çöcek'te hava uçuk. Temperatura 17-33 geçe. Qolcuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-31 geçe. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 21-36 geçe. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 26-35 geçe. Kuydunda hava tutuq. Temperatura 28-35 geçe. Şeyxanzide hava tutuq. Temperatura 27-34 geçe. Sancıda hava tutuq, temperatura 26-30 gıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-37 gıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-40 gıca. Korluda hava tutuq, temperatura 25-36 gıca. Aqsuda hava tutuq, bulup azraq yamğır yağdı, temperatura 17-24 gıca. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 16-30 gıca. Qashqada azraq yamğır yağdı, temperatura 17-27 gıca. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 18-24 gıca. Örümçide hava tutuq bulup, keyin ötkün yamğır yağdı, temperatura 25-32 gıca. Avaraydın, məlumat dağlatdıq. Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramısı. Bu proqramımızın Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu, Tarit Soda Çəkli şirkəti alayıb tələb qalğan. Yuqurqi urullarğa köpdən-köp rəhmət etdiniz. Ha, ondaq bolsa mavu qavda xartısı təminləyən uçurlarımı bir qarv etəyli. Əmdi mavu analar bayramıda, ballar bayramıda, ayallar bayramı deyəndək bayramlarda yollar bək tosulub gedətdi. Hazır qarsa

Dostlaşın oblan bugün ki sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımızı kızgın katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır, Nöbetçi Muharir, Ramile Ablimet.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ajdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzu pişkine.
1: Dada, emdiksen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntı pişsin mi, yenili soğukluk çeydi o.
2: Tallap içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeydi.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal dem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şutin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sulu Şutin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sulu Şutin Aplitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12.20'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijesiz hem hatırcan bulsuz.
0: Saat 14'te Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şutin Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şutin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığı aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
2: Sulu Şutin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: batıracağım bulun.
1: Bunda basa doğumlu xiyan dostlarına uçurlar qaraydıgan basaq səbiyyidə uçurken Dilraba muş xuyjaşıdayını aldı tərpidim o abduma bula biraz köpken dəgə uçurna bətib tu. Toğra biz abay muş qoda xeridiz qırgan vaxtımızdı mu? Muş xuyjaşıdayını aldı, onun numaş qısay cindaşını aldırı köl bülgü dəmdə abduma bula biraz köprekken. Cuma dostlar, əgər muş ətrapqa baza aylanılı kildiğan dostlarımız bu qasağına amal bağımdı. Amüvi qatnaşlarını talab kilişanlarını alaydı, əskertimiz. Onunla başqa Meci Tapendin programımızı yaptırıp alıp etibdi. Köptünki prahmet etimiz. Badam taksiyonu uçur qaraydıgan bolsaq, muşu yəkin birinci mayının aldı da abduma bula biraz köp, adamı biraz köp diye uçur nəbətibdi. Rəhmət uçuranızı tapşırıp aldıq.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi havar aydın malumatı anlattığımız Ürümçü'de 6. ayın 21. günü geçirin, 6. ayın 22. günü gündüz geçe hava tutuk bulup keyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 25-32 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 6. ayın 22. günü geçirin, 6. ayın 23. günü gündüz geçe hava bulutluk temperatura 24-30 Celsius gradus geçe. Ürümçü'de 6. ayın 23. günü geçirin, 6. ayın 24. günü gündüz geçe hava bulutluk bulup keyin ecilidu. Temperatura 24-30 Celsius gradus geçe buludu, şübal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo ray ma'lumotini oladimiz. Urumchida havo tutuq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 25 dan 32 Celsius gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 16 dan 30 Celsius gradusgacha. Chuchakda havo ochiq. Temperatura 17 dan 33 Celsius gradusgacha. Xo'ljada ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 31 Celsius gradusgacha. O'rtalada havo bulutli. Temperatura 21 dan 36 Celsius gradusgacha. Xarmayda hava bulutluq, temperatura 26-35 Celsius gradus gece. Xuytunda hava tutuq bulup, keyin bulutluqda temperatura 28-35 Celsius gradus gece. Şixanzira hava bulutluq, bazda uçuq temperatura 24-35 Celsius gradus gece. Sanjira hava tutuq, temperatura 26-30 Celsius gradus gece. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradus gece. Turpanda hava tutuq bulup, keyin bulutlu, temperatura 32-40 Celsius gradus gece. Korlada hava tutuq bulup, keyin bulutlu,

Hürmet radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Sanat Radyosu'nun gülgünçüler programısı bu içi anlatış verdik. Yaxtırp anlayıcılarına köp rahmet. Programı riyas etsi, Tılraba Anıver.

Hürmetli radio dinleyiciler, çetinkeli kanal hayırlık olsun. Yol katnaş bir hatarlıkını kovdaş, her bir yol yürüyücünün ortak mesuliyeti. Yol katnaş bir hatarlık kanun nizamlarına anlık raya kılış, hadisi yüz berişten saklanıp, tınıç aman yol yürüyüşünün asası. Kani, katnaş liniyesi programımızda kızgılık bilen katnaş kaysıyla, yahtırıp anlığa isyla. Ben Riyasetçi dostumla, Kunduz Aydur diyeyim.

0: Unda xuza aloqchi do'stlar, qaysi yo'llarda ketyapsizlar? Yo'llarning ahvollari qanday? To'silish bormi, yo'q? Agar to'silgan yo'l bilaklari bo'lsa, uchirib bersanglar, qizg'in qarshi olamiz. Bizning Vision salonimiz Shinjang 1074 qo'shmagan do'stlar, qo'shib olinglar, qo'shgan do'stlar. Shu yo'l bilaklarini uchirib bersanglar bo'ladi va yoki qatnashqay so'raydigan savol maslahatlardan so'rsanglar bo'ladi. Qani marhamat. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozamatda. Programmamız başlayıblar. Nurgulğan dostlarımız uçurlarını yollapdı, qızğın qarşı apdı. Amma köpdən köp rahmat dostlar. Arımı qaysılar bugün amdi. Mış bayramlıqda milishininki axırkı günü. Yaxşı dam aldınlarmı? İşlərinlərni yaxşı qılıb, yaxşı seyli səyahətlərdə aram elişlədib boldunlarmı? Yanalam yana mış o xizmətdə bolub atqan dostlarımızdı. Məsə mə hal soraymız. Qarşağın dostlarımıza rahmat. Kəlgan uçurlardan yetkizsək qaplan.
1: Amca yaşım ama yok. Kavra maddum güzel oldum yılanmış. Aydırım karakman kayını sıralan için aydırımda bir de tutup eksik var kendi.
0: Buldu köptün köp rahmet. Zühre kız karşı alımıza. Kani yine uçurladın. Hüttendin. Ulumu çipi lütrep yolla kanda. Alımcan ma uçurunuzdan keyin kemepte. Yaxşı mı riyazatçılar? Yaxdırıp anlayımız, yaxdırıp anlayımız. Elbette deydu badam taksi. Yücünge itirap yollaşında ravan digen uçurunu abudu evetibdu. Amini gülədimiz, sizimi karşı alımız. Xuycarşıday itirapla. Maşını bekçi, qarmağaysız ədə, səviy sanlığınızdın salam deydu. Salam, salamet bulun. Qani, dostlarımızdan aramıqa programımızdan bir şey dilim. Көңіл соғымыз үпті да бір нақшы соғат қылайды, достарымыздың ғозырды болсын.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Kızlar, katnaş liniyesi programımız devamlaşıdı. Bu programını eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğalarının yakşı talaşı boğan Şinhua Cənubu yoludaki şahsat eğiz boşluğu amulatörüsü alay talap kıldı. Bu oralar köpünün köp rahmet etimiz. Hani anlıqçıların kegan yol uçurlarını yetküzsek. Şu Abdurrahim efendim namazı uçuray. Yakşı durup siz.
2: Nazik kardonlar karınca önce de yeni buten bu yani yeni yatırırken ambulans ekibinden aldım ekman sürüyordu kendim yıllar var.
1: Buldum. Köp rahmet. Tursun Huanvey degen dostumuz.
3: Riyasetil yaşım olsa mılık katlaştırdım anlamadınız. Nasıl kevzat var şey.
1: Yakşı yaptı. Yine uçurladın. Kunduz ay kızım yakşı mı? Bugün maşınlarının hepsi nensendi mi deme? Bak kesin. Ha nensendi mi de maşıncıkken de akbalda. Opta sayılı sayatlarınız yakışı bulsun. Kaşkanın bugünkü ertedik avarayını bilip baksak buldu. Kaşkanın avarayı karabakaylı ya. Kaşkada hem de hava. Qashqada azroq yomg'ir bor aka. Temperatura 17dan 27 selsiya gradus qichgani yomg'ir bor aka. Yana uchirladin. Badam taksi ya riyosachilar aramapti degandan ber ayollar chiqyapti deydi. Ha, ariyasha mashina bo'libapti da. Joding bifadan Urumchi bekatga keldim. Yo'llar shunda ravon degan uchurni ishqital yupurmaq aytibdi. Rahmat. Qipaladimiz mana shunda chiroyli rasmdan tatib. Akimiz bilan ha. Көңілік болсын, сәйлі саятларыңыз. Аптапқы беріп сізді әді, ә, яқшы өпті. Яна ұшырладың, іштіпақ үлі әралды болуды, яқшы деген ұшын тапшырып алдық. Яна ұшырладың, маудаңлықтың, сәл бәл машин көбек алай тұсылыш жоқ, дейді. Ені башылды, ямғыр еғішінде сізгі, аблат құтан тәксе, құтандым ямғыр әке. Құтанды ямғыра 18-24 селесия градус қычке. Барлық достырымыз мұдапияларына яқшы ішілейді. Құшырларыға ені қарапа қайды, достылам. Еншан Шинжаның алдыдық үйолада машылласал бәл көп, леген бәк алай тұсылы жоқ дайды.

0: Yol qatnash hadisi etirofnomasi qaysi mazmunlarni o'z ichiga oladi? Yo'l qatnash hadisini bertaraf qilish tartibi to'g'risidagi belgilamaning 64-chi moddasiga asoslanganda yo'l qatnash hadisi etirofnomasiga tövendiki mazmunlar aniq yozilishi kerak. Birinchi, yo'l qatnash hadisidagi aloqadorlar, qatnash vositasi, yo'l va qatnash muhiti qatorliq asosiy ahvollar. Ikkinchi, yo'l qatnash hadisining yuz berish jarayoni. Uchinchi, yo'l qatnash hadisining dalil isboti ham hodisaning shaklini sababining tahlili. To'rtinchi, aloqadorlarning yo'l qatnash hodisasini keltirib chiqarishdagi savolligi va javobgarligi yoki kutilmagan sababi. Beshinchi, yo'l qatnash hodisasi deb bekitgan gun'an organi qatnash boshqarish tarmog'ining ismi va hodisaning yuz bergan vaqti. Yo'l qatnash hodisasi e'tirofnomasiga qatnash saxtisi imzo qo'yishi yoki tamg'a berishi. Shundaqli yana gun'an organi qatnash boshqarish tarmog'ining yo'l qatnash hodisasini bartaraf qilgan tamg'isi berilishi kerak. Rana qiz bir parcha rasm aytib sizga, qaysi yo'l bu ketdi bu? Davan Shiyuning oldima? Ha, Shiyuning oldi ekan. Mashinalar ko'p, optalar ko'p ekan. Yana uchurlardan xalq yo'lida mashinalar misalpal ko'p, lekin hamda bag alaydi, yig'ir to'silish yo'q deydi. Ay, rahmat. Yana uchurlardan Shoshimir qo'shliniyada shunda ravon deydi. Bu xalcham rahmat uchuringizga. Avazli uchurlardan Abdurim efendim.
1: Riyaz getirdi tut hadi be yol sayarı. Aydın yol ya. Ben de kızın sıratı kıldım o yol yolu kırmadım yolları var.
0: Bıldı rahmet.
2: Riyaz getirdi tut rezetçiyle yaksın. Sıla yolu kârı bir yere. Şişi koy yolları mı koşuyor.
0: Bıldı köptün köpü rahmet.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
4: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlamatkan oku usta okuş kadar.

Du ikiz avtomobil eşigini açqanda ehtiyat bilen dikkat kılmagan. İkisinin kılmışı birleşip, hadisinin yüz berişini keltürüp çıkırıp, hukukka ortak dakıl taruz kılışını şekillendirgen. Gerçi, Kuan katnaş başkuruş tarmakı, şopur ve avtomobilge olturgucunun cevapkarlıkını ayrım-ayrım bekitken bolsa mu, lekin ziyankeşlikke uçturgucu pen ekiske nispeten etkanda, şopur ve avtomobilge olturgucu motorlu katnaş vasıtası tarapke tabe bulup, bir bütün gavde hesaplandı. Bu, motorlu katnaş vasıtası tarafının cevapkarlıkı karıta məlum suğurta şirketi katnaş mecburi suğurtası ve suda üçüncü taraf cevapkarlıkı suğurtasının cevapkarlık çeki dairesi de tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Məlum suğurta şirketinin pekat şopurunun cevapkarlıkını töleş doğrusudaki radya beriş asası putterip duramaydı. Suğurta tölem dairesinin eşip ketken ziyanını DUX bilen DUX çatma cevapkarlıkı boyutu töleydi. Pen 2 tapşurgan ziyan ispatıgı birleştirip, sot mahkemesi en ahırda mundaq hüküm çıkardı. Məlum suğurta şirketi Pen 2'ske 320 min yuan töleydi. Suğurta dairesinin eşip ketken ziyanını DUX bilen DUX çatma töleydi. Günlük durmuşta şoförlerin avtomobili muvaffaq toxtatmaslıqı, avtomobilge olturgucularının avtomobilden düşkende küzüt işigi sälqarışı qatarlıqmışı sebeplerden kip çıkan avtomobil işigini etip adam soqıp koyuş hadisleri pat-pat yüz berip durdu. Bu dilo toğrısıdaki hüküm motorlu katnaş vasıtalarının soğurtı kapalıtı rolünü yaxşı cari kıldırışka. Ziyankeşke uçurgucunun vaxtıda kutkuzuşuğa erişige kapalıtlı kılışkı paydalı. Şunun bilen bir vaxtta şopurunun vaxtıda tuluq əskertişi, avtomobilge olturgucunu avtomobil işigin açqanda ehtiyat kılışka yetekleşke paydalıq bulup, bu barlı katnaş kutçularının öz məsuliyetini ada kılışıga törtkü bulup, xavip xatarının aldığını eliş enini küçeytip, küçük yine bir bərvarlıqının çoğun apetini keltürüp çıxırışıdın saxlanışıga paydalıq.

0: Hani dostlarını kegen uçurlar ne get güzeli?
1: Hani zaten tatıra tatıla gel, sınsıla gel, kağırı bir yere, şükçe koy olurum, koşu olur, sıra var kere.
0: Yeni bir uçurı.
1: Zaten tatıra tatıla gel, kağırı bir yere, kayma atan yollarım, koşu olur, sıra var kere.
0: Bulu. Abdurrahman son küçüğüm onu yaktırıp, anlayıp etip de buldu. Sayı adlarınız könüllük bulsun. Dostlarımızın yeni nakşı takıdım kalaylı ya.

0: rute katnaş linjesi.
1: Katnaş linjesi programımız ne? Dostlar, yine şu. İğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüldü kalanın yakşı talışı boğan. Şinhua Canubi yoludaki şahsat İğiz boşluğu ambulatörüsü alay talap kıldı. Bu uğurluğa köptün köp rahmet ettimiz. Kine, mağabır anlıq uçumuzun inkası. Siz aşı yazmıcı kaldırıp koysanız yakşı buldu. Ay Bülduk bayam siz bir degen tınız yazmıcı. Yazmıcı yazsanız bizden evet işimiz gayet kolaylık buldu. Kaysi yol, innik yol bileklerin örneği, anadınken kandak ekval mevcut, anadınken kandak talibiniz, teklifiniz, şunu koşup izlesiniz buldu. Yine uçurlar karasak, ihtibak yolu herhalde buldu degen uçurunu tapşırıp aldı. Xotan ablukum taksi. Yağmurayı götüp de dikkat kılın. Bir hatalık dikkat kıp yol yürgesiz. Kaşkaya toqı sarayının aldırdaki kızıl çırakta iğir tosulaş başı burduslarının bu tarafka ötmesikini alaydı sorayım adabdu. Em şenşan köp rahmet. Katnaş linies programımızı ahırlaştırımız. Yağıtırıp anlıqan dostlar, kızgılıq bılı katnaşkan dostlar. Aman Allah köpten köp rahmet. Yolurunlar aman bolsun. Riyasatçı dostunla kunduz aytır de xayır hoş.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar oldu bizim bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyiş kintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.

0: Kəndlərimiz rəvan.
1: Yollarınızda biz həmrə proqramımızı.

0: Yol havre sayılı cemetin şimalga. Nişeyen körüksün, tuzulu körüksün, boğa arlısı maşınlar cek. Bunun sebebi tuzulu körüksün. Kire diye yerde on kol tarafta, yolunu on çizdi. İşte maşın sokulu çıktı, şuna olan maşınlar sosulur. Ayol, hatmaya kaptı.
1: Buldu. İlyar, devamlı kuşur bir yerin aç yoldun ha? O bul Kasım efendim.
2: Kaşkar şehirden yolu sürü. Kaşkar şehirden meşgul yaptık, halık meydanı için maşınlar biraz köp ama sosyal yok ha.
1: Buldu. Xotin şehir içinde bak katık yamğuru yığıvatı do, hem mavu yolda yığılıp kalan suların miktarı bir az köp dostlarımız. Astarak maşinayı değili, piyadlarını mı, başka ma toksikliklerini, etrafımızdakilerini mi köpürek oylaylı, deyip de hem bir parça resim temelde. Ben hakikaten bana miyedim o. Bazı yollarda lakay su inek çıkılıp kaldı ama çıkılıp kalan yol bileklerdi ki ama katnaş sağlıklarımızın bir gün ciddi bir yerde katnaşlar tertip ki silip etip de asla mağaylı dostlar asla mağaylı bir hatalık dikkat kalaylı kutaniki dostlar Mehmet Dursun efendim devamlık anlavatı ben deydi rahmet Kunduz ay kızım devamlık işlevattam siz çarçıman biz mi öyge kilo olduk Maşındı mı, öydü mü, sizler bilen bile bizde, be, kıpalda. Balur kevapsız o, taz hazır çıraylıq vaxtı de aşağının. Taşağı kutarıp ki çıkıp diken siz emez mi? Yine uçurla karapa kaylı. Yaxşı mühede, ay kunduz. Bu abazınızı anlavadı, mən cepa çektiniz. Harmıqay sizeydi, şinfunumu karşı alımıza. Saymacı antrepte maşınla bir az köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Köpten köp, rahmet. Devamlıq yol uçurları bir anladığınızda karşı alımız. Qine, merhamet.

0: Anglavatqınınla yollarınızda biz hamra programmisi.
1: Şuna keşlik yollarınızda biz hamra programımız davamlaşıdı. Dostlar bu programımız ne? Ahmerbayet un, yağ, gürüş, açıq sularını bazaqsağan Ahmerbayet zavutu bilen sağlam gızalınışını tavsiye kılıp atkan Okyanus şirkete alayda talep kıldı. Bu uğurluğa köpten köp rahmet ettimiz. Qani dostlarning kelgan yo'lovchilaridan yetkizimiz davomli qani o'zi hal.
2: Bun bizga o'xshab avvalan yaxshimi o'sha otin xayrli bo'lsa yo'lovchi kirgan emas shu. Mahalli uchun deyanim shaxsiy yo'qsin aytaylik. Temir Giballa doktorxonaga keldim yo'llar avani.
1: Yana bir uchuri.
2: Temir Giballa doktorxonaga qandir yo'llar qo'sh shuni tiravan ekan qul dedi.
1: Bo'ldi rahmat. Qashqa Sanyunsi Ko'ktot bozorining kayni eshikdagi yo'l aslida Vaqtli qatnash to'xtash yo'li bor edi, hozir vaqtli to'xtaydiganlar qizil chiroqdagi mashinalar ham ta'sir ko'rsatdi, normal yurgilib bo'lmayotdi. Mumkin bo'lsa qatnash saqchilarimiz mushni bir tartibga sepmagan bo'lsa debdi. Van yo'cho jo'jo ismli do'stimizga. Bo'ldi, biz inkas qilaylik, ha? Shimirning oldi. Tashimir demak ekan sutda. Shida chav qarab manga yo'lish mashinalar ko'p deydi. Suduchi ching ismli do'stimizga. Nur. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Qani endi davomli xushlardan avatinglar do'stlar. Shoymog'ulu hozir mavu Tongchanlu Vinchanshilu traplar janub shimol liniyasida to'silish xeyli ig'irka do'stlar. Shingo baxtsining oldi Vista trapningki, Vistaning oldida bek to'silish yo'qki, lekin mavu Shingo baxtsidan kelgan liniya ikki liniyada mashinalar ko'p kelgan mavu Vinchanko jag'i chiqish. Shuning oldidagi yo'llarda to'silish xeyli ig'irka. Ishtibaq xili Minhua Kotsidan Xipin Alu janub shimol liniyasida o'xshashlar to'silish shunday ig'ira do'stlar. Bu to'silish ya'ni ya anludum to'silish ba. Shinjangda shuning oldi Sandong betrap yo'llar avanka. Ya'ni mushu Sanat maktabining oldi to'z jang'imong'al liniya, undan keyin o'sha Anaballar doktorxonasining oldi yon tarafdagi yo'l, tajriba o'tir maktabining oldi hisob to'silishi, mavo doktor ikkinchi doktorxonaning oldi. Ikkinchi doktorxonaning oldi, ya'ni mavo Uyg'ur tibbiyot doktorxonasidan Jula tarafga mong'an Altınbulaq tərəfə qonğan liniyada tozuluş bəkə, onundakı millətlər kötsüdə tozuluş bəkə. Nə dostlar, Guanghui körükdümü, körükə çıxış yığızda azıraq tozuluş bəkə, Sayulidin kilib, oyu, maya, bək tozulub da, Sayulidin kilib, ma Guanghui körükünün üstü, onundakı mağı nəmin tərəfə qonğan körükə çıxımız, şu tərəflədə tozuluş xeyli obdalı yığırkə. Onundakı, man nəmin yolla bək tozulub gitibdi. Sayyoludin kilib, dozlanmış şu Tumarısqı körüknün asdi, Tumarısının aldi Ardoço tərəb. Ardoço'nun aldi mana. Qoş liniya, həmmi tərəb tuzluq tutdu. Ardoço mazır minib, mana az Anaballa doktorxanasının aldığıca yolla şunda iğir tuzluşkən qo. Bugün nə boldi? Yolla bək tuzluq qo, ya pavqulada tuzluqdum. Yan uçurlağa qarab baxsaq, Ali degen dostumuz Ali. Japa chektinglar, Ali. Bexatarlikka diqqat qilishinglarni umid qilamiz. Ma yomg'ir qattiq yig'ibdi. Arliq yiqin bo'lgan bo'lsa yordam qiladim deb, Ali ko'nglingiz tegil bo'ldi. Hammamiz shu. Hammamiz mushkul hissiyatda. Shuni samimiy ol so'raymiz, chunki. Yana uchurlar qarab baqaylik. Shoshimir taraflar davozag mang'alini, etashimir taraf davozag mang'alini edi, mashinalar sal bal ko'p deydi, a. Yana uchurlardan Ahad apandim sizdan ahvol so'raymiz. Rahmat. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Ak. Ablukat efendim bugün ayalla kaptı bir ziyette tutaydı. Yana uçurladığın korludun ürümçe karap mangalini ya kalbiye tonduldun ütüp arlıktaki üçüncü, tötüncü yine karmaptı men. Tonulun içi de sol taraftaki yolda üç maşına arka marka sokulu getip olsa en aldıdaki maşına bir kalın eğir sokuydu. Kalı it kaptı üyede. Yol xəterlik olup kaptı, bizim soku ağıltas kaldı okmuş yoldu men vatkalla dikkat kılınla deydi. Yani ma huşa suydağının aldıdın, suydağının ma o zoçıda deydi. Müşü arılıq, müşü arılıq ke. Kani müşü ürümcü nopları yukarı süratik yolunu tallap mıngı vatkan, meniş aldıdaki dostla. Uçurdun paylanınla, işbar rahmet uçurunuzga. Xotan qurilish yo'li sharqdan g'arbga mingishda mashinalar bek ko'p chiq to'silish ba sababi yo'llar suv yig'ilib qolganlik sababli deydi va Nijat taksi. Rahmat uchuringizga.

0: Dostlar, qayıt geldik. Keşlik yollarınızı bizim rap programımızı devamlaştırmız. Dostlar, bu programını Ahmerbayt un yağ gürüş açıq sularını bazağı sağan Ahmerbayt zavutu alay talap kıldı. Sağlam qızalın işinizi tavsiye kılıp atkan. Yani meşu okyanus şirketi alay talap kıldı. Bu orulağı kötü köp rahmet. Hem de sana kengen uçurladın yet güzeli Nur.
1: Şimali özleri Çanlı yerine karıştırıp tosolat hazırmışız. Fulkan Cek Kızılçırak kesin.

0: Yeni bir uçuri.
1: Her yerde giyen dadım, sabaza karab manga yönüşüne sözü getir.
0: Buldu köp, rahmet. Ha, yeni uçurladın Obul Qasım.
2: Kaşkadı yolusluğu, Kaşkay şehrinin kaynak yolunu her işgü deyip verip ralana.
0: Buldu köp, rahmet. Abdullah Xotan.
3: Biz yakıtı dört yolu süre köpüdüzde, Çanjan yolu başlayıp deşet raban. Çiçen yan karab manga yönüşte.
0: Buldu köptün köp, rahmet uçurumuzga. Yani uçurladın Abudu daydı. Bulaq peşi koçular şunda ravan daydı. Tor taksi rozcanın uçuru da Vişinlu trap ravan daydı. Hangzhou tunlu trapla mu alaydı ravan daydı. Canfango 12. oturunun karşı tarafındaki yol kızıl çıraqtı maşalla köp daydı ablacanın uçuru. Yani uçurladın Şakırcan kaysı yolu büket dağız. Nakşıladın huzurunu atı mı? Dip mi da bir oçanlarını evet tuttu. Eka ya yazızdı mı karşı alımız? Hani tam nokşuladın evet tuttu. Ha? Mahmutcan. Mahmutcan. Uy, ol zorap siz de hemendin ha? Pek adli sonra kaldınız bu al ne? Dostlar, yetkiz zamanda bir uçurla ba. 49 devlet ve rayon, xalqaro teşkilat 9-cu növbetlik Cungu Asya Avrupa körgazmasiga qatnashdi. 20 ga yaqin özgeçi medeniyet sayahat faaliyeti 9-cu növbetlik Cungu Asya Avrupa körgazmasida namoyon qilindi. 6 ayının 20 günü xalqarada altın bahası devamlı tövəlidir. Dövlət içindeki nurğun danlıq markalıq altın zibbu zinnet buyumlarının her gramının bahası 1260 yuanga düşüb, bu yıl içindeki yuqur nuqtuğu sılıştırğanda 450 yuanga yıqın tövəligən. Ürümçide 2026 yıllık basquşluk öy setibiliş yardım pulu iltimas kılış tefsili kaidesi ilan kılındı. 7 ayının 1 gündün başlap iltimas kılış yolu resmi içildi. 2026 yılı 6 ayının 17 günüdün 30 günü gece Ürümçi şehirde basquşluk öy setibiliş yardım pulu siyasi yolu koyuldu. Öy setibiliş yardım pulunu oğuşluk ilişkiyi kapalatlı kılış üçün növette Ürümçi Şehirlik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş İdarisi öy setibiliş yardım pulu iltimas kılışka alakadar işlerini resmi ilan kılıp, iltimas kılış vakti, kereklik materyalla, teşürüp, tasdiqlap, tarqıtış tertibi qatarlıq konkret tepsili kaidlerini aydınlaştırdı. Mezkur şehrinin memuri rayonu içinde kanun boyunca tavar öyünü aldın setiş icazet namısı ya ki tavar öyünü nek meydanda setişine enge iliş guvaq namısıga ige yeniden silingan tavar öyleni seti bağın. Tavar öy ilim setim toxtami imzalgan. Hem de siyaset yolu koyulgan müddet içinde torda imza koyup enge aldırışını tamamlagan öy seti bağıcılar yani tabi şahsla bu kitimki yardım pulunu iltimas kılışka maskeledim. Nimkeş öy, erzan bahalıq öy, hükümet itibarlıq bahadı şetke uygun kilidigan ahallarıga sepleb setip beridigan kapaletlik turalgu qatarlıq kapaletlik öyle yürüşlük ultraq bina, dukkan, hizmet binası, toxtalğu iskilati, toxtalğu urni qatarlıq tavar öy hesablanmaydıqanlarını setib alğanlar bu qitimqi siyasetten bəhriman bulmaydı. Her bir yürüş turalğu öyge 8000 yuan yardım pulu berildi. Hem de yardım puldun pekat bir qitimdilan bəhriman boğulu buldu. Yardım pulu iltimas kılış, təkşürüp, təsdiqlaştın ötüş tertibi boyca tarqıtılıdı. 2026 yıllık memleket boyunca tövən karbon günü Şincan asasi meydan faaliyeti Ürümçü'de ötküzüldü. Yeşil tərəqiyyat tıpkı özgərtiş, umumi xalıqtan ilgirləş başlayımızdı ki, 2026 yıllık memleket boyunca tövən karbon günü Şincan asasi meydan faaliyeti 6 ayının 19 günü Ürümçü şəhirde başlandı. Faaliyet nak meydanı da muhit qoğdaş bazırı. Pəndi umumulaşdırış boyunca təşviq qılıp düşündürüş. Sənət körükü qatarlıq köp xıl bölü böləklik faaliyetle təsis kılındı. Həm də karxanalarının yeşil misallarının əmbəkirliniş, yaşlı özmürlər körünüşlük deklamasiyası, mükafatlıq zihinsinə sual cevapları qatarlıq mol şəkilləri birləşdirilib, yeşil tövən karbonluq buluş ideyası strolluq yetküzülüb. Hər millət amma ekologiya muhitini qoğdaş təşəbbüskarlıq bilan qatnışıqı yetəkləndi. Ürümçi şəhri ahalisi Can Yiying mundaq dedi. Adətdə sırtqı çıxanda amevi avtobus bilan velosiped aldın oyluşuş, öyde her vakit çırağını öçürüş, suunu işletip buluplam cümekini itib etiş, köktat setip ağında rak somka eli biliş, buyurutmanı az buyurutuş, bir katımlı kaçkıçılarını az işletişte küçük işlerinin hemisi karbon koyup yetekleş. Karbon koyup berişini azaytışkı paydalıqken. Etrafımdaki teximi köp kişini birlikte yeşil turmuş keçürüşke yetekleb, energiye tejeş, bulğuma azaytışka bir kişili küş koşman. Abdunum rayonluk ekologiya muhit nazareti bu paletke yetekçilik kıldı. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarısı qatarlıq tarmaqla uğurla mesul bulup ötküzdi. Abdunum rayonluk muhit qoğdaş təşviqat tərbiyə mərkizinin muavin müdiri Yumiao keyingi qadamda tövən karbonluq muhit qoğdaş boyunca pənni umumilaşdırış bilimlerini məhəllələrge, məktəbdəgi kirgüzüş qatarlıq paletlərini təşkilləb, qanat yaydırıb, klimat özgürüşünün təsiri və xəvip-xətiri toğrusudaki bilimlərini umumilaşdırıb, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat ideyasını təşviq qılıdığalıqını bildirib mundaq dedi. Yeşil buluş ideyasını kündülük istimal, kündülük turmuşqa yuğurub, amının turmuşuğa yıqın şəkildə ekologiya muhitini qoğdaş ideyasını getgüzüb, köpçülükni birlikdə hərəkət kekilib, ortaq yurt makanımızını qoğdaşqa çakırımız. Kanı dostlardan kengen uçurlar yet güzeyle. Nur.
1: Yiyem dağda o. Kabaza karabanga yiyemiş. Bektosa kipta.
0: Buldu Nur'un uçur. Rahmet. Venşin kutsi ravan. Ney? Şünçilik ravan deydi. Şakırcan. Rahmet. Beşinci başlangıçtan aldı yolla. Bek ravan deydi. Abudu'nun uçuri. Köptün köp. Rahmet.
4: Мектеп имтиханына катышып арзу толдырышты кыйналаткан окуучулар кушканар. Өрүмчи утук маарифтиги тажрибелик масулиятчан кәсби окуучулар ва тәкълипли кәсби окуучулар сиздин арзу толдырышыңызга ярдәм берди. Мулазмат нахмайдан ва торда элеп берилди. Кәсби окуучулардын ярдәмиде көңлүңүздөгүдөк али мектеп ва кәсип талдышыңызды каршы алабыз. Телефон 0991-289-10-00
5: 3 yataqlıq uy asosiy kapalat, 4 yataqlıq uy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğa yaxın. Uyunun egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad uyunun faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki uyğa silishtirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq uyi teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipek yo'li cho'ng bozor uy joy cheklik sherikining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.

Dostlar, kegan uçurlar da yetkizimize. Sayılı Cənub Şimal Liniye Asas Şeytan Ravan digan uçur Mahmudcan əvətibdu. Xalıq yolu körükünün üstü Qoş Liniyada Ravan digan uçur ni abudu əvətibdu. Cənubi Azadlıq yolu Qoş Liniyada Maşilla Göbsel Bəl Tosuluş Ba digan uçur ni tapşırıp aldıq. Onun da başqa yana Danlıq Dönlə Ravanke degan uchun topshirib oldik. Do'stlarimizga xush deylik. Yaqtirib anglagan qizg'inlik bilan qatnashgan hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Anglovchi do'stlar, yo'llaringlar ravon bo'lsin, bexatar bo'lsin. Havarayi qarapaqsingiz o'tkari yasatchi deb bir uchun topshirib olgan tuqa. Do'stlarimizga shu Urumchi shahrining havarayidan bir uchurni berib o'taylim. Dostlarım, tur dazarak mesele görülüp kaldı. Şu ama avarayını içildi. Yeni Ürümcide bugün gündüzün keçikçe hava uçuk. Dostlar, temperatura, tümen temperatura 25, yukarı temperatura 32 iken. Yaktırıp anlayan dostlar, emanla köptün köp rahmet. Riyazatçı dostlarla kunduz aytırdı. Hayır, hoş.

0: Erdan'a küyünü yaratdı. Xıbirlik sayacı Xu Fang, körgezmi işkapının aldıda yamak çüşken herbiçi cuvunu görüp kalbi lerzigi toldu. Qattıq təsirlendi. Olmadak dedi, közümge lıqqıda yaş geldi. Hakikaten içimden minnettar buldum. Şincan, Bingtuan Herbiler Boz Yer Özleştiriş Muziye Teşviqat Terbiye Bölümünün muavin başlığı Gu Chenye, yakınki yıllardan bu yan, muziyenin teşviqat şeklinde özüksüz yenilik yaratıp, körnüşlük oyun koyuş, ideyevi siyasi dərzxana təsis qiliş, kızıl tiyatr oynaş qatarlıq köpxil paliyetlerini kanat yayduruş arqılıq, kızıl tomurnun evlatdın evlatqa davamlışıqa türtkü bolğalıqını tonuşturup mındaqdırı. 2025 yılı 1 milyon adam qitimden köprek ekskursiyatı kütüv aldıq. Onlarga kızıl mədaniyet tərbiyasını sındırıp, kızıl genini kalbide çoğunqor yıldız tartkızdıq. 70 netçi yıldın buyan, bolıp mu partiya 18-ci kurultiyedin buyan, Bingtuan türlük işlerde umum yüzlük ilgirleşini kolgı keltürüp, tarixi muhabbaqiyyatlarga erişdi. Hem de nurgun kımmetlik təcrübelerini topladı. Bingtuan birinci şisi Aral şehri Təklimakan Qumluqunun şimali çeydide. Aral şehrideki kadrlar ve amma kum tizgilab tuprağını turaqlaştırış, yeşillik bərpa qilib şehirini güllendirişini sicil alğa sürüp, ilgirki ekologiya asası aciz, tuprağının şorlişi eğir bu cayını yeşilliki pürkengen güzel şehirge aylandırdı. Hazır 5 universal bağca, 20 netçe koçu gülleki ve küçük bağcı bərpa qildi. Bingtuan birinci şisi Oral Şehirlik Bağ Orman Kökertiş Başqarmasının xizmetçisi Liu Yun Chao muhbirğa mındaq dedi. Şehir rayonunun kökertiliş kölümü 2015 yılıdaki 400 netçe gehtardın hazır 1500 gehtarğa. Şehir rayonunun yeşillik bilen kaplanış nisbeti 43.152%. Kişi beşiği toğır geledigen bağca kökertilgen yer 22.121 kvadrat metrge yetti.
1: Amdi mehir muhabbetke tolgan Tian Shan, Şinjanga nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Lei Min haber kıladı. Zhejiang Wenzhou'nun Şinjanga davalaş jihati yardım beriş hizmetideki muhim halıq turmuşu türü bolgan Bay Nahiyelik Halıq Doktorxanasının Wenbei köz keselikleri görüş kuvveti merkezi kurulgandan buyan şu jayının maksus bölümlerdeki kemtikliklerini toluqlap er millet ammini yakın etraptıla ala süpetlik kespi köz keselikleri boyunca diagnoz koyuş davalaş mulazimetiden bahirliniş imkaniyetigi yıkıldı. Wenbei köz keselikleri görüş kuvveti merkezi ambulatoriyası çüştüm burun saat 9'dan 30 minut ötkende del vaxtı deyicildi. Kesel körüs dişini kütüvatkallar koridorunun doğmışıgıca ölçerat bulup ketkenidi. Onlarının bazıları yakın etraptaki yezi bazarlardan, yani bazıları başka nahiye bazarlardan ballarını ilip Wenzhou köz keselikleri mutaxassislerige görünüş üçün maksus kelgen. Davalaş üyide Bay Nahiyasının ahalisi Liu Cailin közni ultra avaz dolkını da tomallaştırıp atattı. O közü kurgaklişiş kesilgi giriptar bolğaşka közü kurgaklişip daim bir aram bulattı. Wenbei köz keselikleri körüş kuvveti merkezde sistemalık kespi davalangandan keyin keselik alametleri zor derecede yaxşılandı. Liu Cailin mındaq dedi. Közümde bir neresi bardak yes kılmaydıgan boldum. Xeyli rahatlanıp kaldım. Hazır yakın etraptıla kesel körüstelaydıgan bolduk. Bekli kolaylaştı. Bunundan kalbim illiklikı toldu. Wenbei köz keselikleri körüş kuvveti merkezi 2024 yılı 10 ayda pütüp işe kiriştirildi. Bu yerge ilgar üskünler toluq sapınıplı kalmay, Şinjanda daim turup yardım beruvatkan tayanchlar. Wenzhou tibbi daşöönün canlıq mutaxassislar kollektivi şu jaydaki tibbi xadimlarga tayinip, kasbi diagnoz koyuş, davalaş kollektivi təşkilinip, tekşürüş diagnoz koyuş, közni tekşürüp közeynek sapleş, yıraqni körelmeslikning aldını iliş, tezgilleş, salametlikni əsligi keltürüş məşqi, sağlamlıqni başquruş bir gavdilashgan universal köz sağlamlıqi mulazimet sistemisi bərpa qilindi. Bu bir yürüyüş sistemide Zhejiang'nın Şinjang'ı yardım berişi boyunca kirgizilgen türküm mutaxassislar bolup kalmay, yana sırtı tərbiyelenip kelgen şu jaydaki

yüzüp, müsabık pəsildeki tünçü kalbini qoluğu keltirdi. 8 mağdan artıq top məstanisi Nəx Meydanda, axırqı minutlarda kirgen topnun qalbi elib kəgəlligiga guvaqçı boldi. Şimali Şincan müsabık meydanda Altay komandası 0-ge qarşı bir netice bilen, Qarmay komandasını yenip müsabıqa başlanıp, 8 minutla top kirgüzüp, Şimali rayon cuğlanma numar tahtısı da birinci boldi. Dünya Longsi futbol müsabıqısında Gollandiya komandası 1-2 qarşı 5 netice bilen Şivisiya komandasını yendi. Brobi, Gakbo, Uda 2 top kirgizdi. 6 ayının 21-ci gündeki F grupının 2-ci aylanın müsabıqısında Gollandiya komandası Houston Tentarbiya meydanında Şivisiya komandası bilen müsabıqlaşıp, bütün müsabıqıda barlıq gücünü işgisilip qalbi qıldı. Müsabıqı başlanıp 5 minut boğanda Brobi top kirgizdi. 17 minut boğanda yeni bir top kirgizdi. Gollandiya komandası aldınqı yarım meydan müsabıqıda 2 top üstünlükke erişti. Keyinki yarım meydan müsabıqıda, yani müsabıqı davamlaşıp 47 minut ve 54 minut boğanda Gakbo Uda top kirgizip numar farkını kengaytti. Şivisiya komandasının elanga 59 minut boğanda top komandası üçün birden bir topni kirgizdi. Müsabıqa ahırlıştın burun Gollandiya komandasının Samirvel Yıraqtın top kürgüzüp 1-2 karşı 5 neticini muqumlaştırdı. Bu meydan müsabıqıda Gollandiya komandasının top kontrol kılış nisbeti 65%'den eşip 18 qetim vartarga hücum kılıp top tepti. Köp qetim yukarı süpette kaydırma zərbi bədi. Şivisiya komandası 2 meydanda 5 top ketküzüp koyup Dünya Longsi futbol müsabıqısının 62 yıldın bu yankı en nacar müdafiye rekordunu yarattı. 2 meydan müsabıqıda tulluq qalbi qılgan Gollandiya komandası grupuda birinci bulup 32 küçlük komanda qatarıgı kiriş sanını müddetten burun qolğa keltirdi. Vindav zapas əza bulup meydanğa düşüp 2 top kirgizdi. Germaniya komandası 1-2 qarşı 2 netice bilen oŋışsız şaraitini özgertip Koti Devor komandasını yenip müddetten burun keyinki müsabıq basqıçığa kirdi. 6 ayının 21-ci günü E grupının 2-ci aylanma müsabıqısında Germaniya komandası aval bir top ketkizip koyğan oŋışsız şaraitini özgertip 1-2 qarşı 2 netice bilen Koti Devor komandasını yenip 2 meydan tulluq utup 6 juglanma numar bilen şallaş müsabıqısığa kirdi. Müsabıqa davamlaşıp 30 minut boğanda Koti Devor komandasıdaki Keysi toluqlap top tepip tünci top nekirgizdi. Keyinki yarım meydanda Germaniya komandasının zapas əza bulup meydanğa çıkan Vindav topnın komandanın qalbi qılışıdaki töhpikari bop qaldı. 68 minut boğanda o varta aldı da topni dəl cayda talışıp elip vartağı kirgizip neticini tanlaştırdı. Yana vaqt toluqlap berilgen müsabıq basqıcıda çeklengen rayonda top kirgizdi. Müsabıqıdan keyin Germaniya komandasının baş terneri monolanı bildirdi. Komandamız karşı tarafından küçük zərbisi gibərdaşlıq bədi. Zapas əzalar müsabıqı yüzülünüşünü özgertti. Əmdi səb şəkilini tanışab, grupu müsabıqısının axır qaylanması təyərli qılımız. Ekvator komandası 0-0 bulup, Curaçao komandası bilen tanışıp kaldı. Curaçao komandası Dünya Longsi futbol müsabıqısındaki tüncü numarını kolu keltirdi. 6 ayının 21-ci günü ötküzülgen bu meydan müsabıqıda Cungoluk reper Manin asaslıq reperlik vazifesini üstüge aldı. İki komanda köp qetim hücum kılgan bosumu, lekin top kirgizemedi. Ekvator komandasındaki Balnesia, Prata köp qetim yıraqtın top tepip, çeklengen rayonu hücum kıldı. Ama Curaçao komandasının vartası topni tosup aldı. Curaçao komandası müdafiyede çıngdırıp qaytırım hücumğa ötti. Axırda iki taraf bir topni kirgizemedi. Bu qatımğı tanlaşışta Curaçao komandası Dünya Longsi futbol müsabıqısına qatnaşqanda buyanqi tünji juglanma numarğa erişip komandanın yeni rekordini yarattı.

uzunluğunu tamponlaştırış məqsidine yetkil buludu. Cungo Uzunluq İlmi Cəmiyyeti tavsiye kılığan tampon qızalınış usulu da yemeklik köpxul buluş gerek deb enik körüstülgən bulup, oturu hesab bilen her bir adam künüge 100 gram süt ve onundan yasalgan yemekliklerge, 25 gram pırcaq ve onundan yasalgan yemekliklerge ihtiyaclıq buludu gən.

Piyada mengişinin kan şekerini töveldişke yardımı bulamdu, bulamdu. Piyada mengiş bir kıl sağlam hem ticaçlik erkek. Adem manganda bel put muskullarının energiyeye boğan ihtiyacı işip, kandaki ziyade yukarı glikozini bivastı parçalaydı ve onundan faydalanıdı. Yine muskul dokulumlarının insulinle boğan sezgürlükini eslege keltürüp, insulinin acırılıp çıkış miktarı ve iktidarını normallaştırıp, uzak müddet kan şekerini töveltiş məksedine yetkili buludu. Şuna diabet kesilgi girtler boğanda en yaxsı köprek piyada mengiş gerek. Tamak ya bir saatten bir yarım saat keç boğan vaqtdan keyin piyada mengisi buludu. Her qitim 30 minutdan 40 minut keç piyada mengiş. Her haftada az digende 150 minut piyada mengiş gerek. Yol mangandaki sürat adetki yol mengi sürütüdün tezirek buluşu. Her minutta 120 qadamdan artıqraq mengiş tavsiye kılındı. Bu jaryanda bedenden azraq tər çıxsa texim paydalıq.

Birinci otur mektep tarafta Nanchan yolu, Şimali 2. kuytisinde katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. Bu mezgilde cemiyetki motorlu katnaş vasıtalarının yürüyüşü, toxtışı məni kılındı. Hükümet işlerini icra kılılgan avtomobil, ot öçürüş, kutquzuş, davalaş, ciddi əhvalığı taqabıl duruş, kutquzuş avtomobilleri aldın katnası buludu. İmtihan berdiğin oquvçilarını toşuyduğun şəxsi avtomobilla ilip mağın oquvçilarının imtihanın katnaşı kinişkisini körsəsi buludu. İmtihan işleri hizmeti avtomobilleri vaqtlıq toxtap mağısı buludu. Uzun vaqt toxtışı məni kılındı. Vaqtlıq avtomobil toxtutuş rayonu tümənlikçe, Gülgiyah Bazarı toxtalğu meydani, Nanchan Şimali yolu yeni Nanchan yoludan Karmay Qarbı koçısıgıcı bolğan bölekden bir tərbi. Vankı Doğuyu Çönçi toxtalğu meydani, Nanchan Şimali yolu yeni Nanchan yoludan Karmay Qarbı koçısıgıcı bolğan yolunun şərx tərbidə taqqırat 10 yönüşdə avtomobil toxtutuşu buludu. Her kaysi imtihan noktalarının etrafındaki 200 metre dairede avtomobil toxtutuş məni kılındı. Avtomobil toxtutuş təlibi pəqat imtihan verdiğin oquqçuların ata-anaları avtomobilini vaqtlıq toxtası buludu. Naxmeydan ki saxçıların komandallıq boyunca tərtiblik toxtutuş, imtihan axırlaşqandan keyin tez sürəti ayarılış gerek. Toxtalğını uzun vaqt ilgili biliş məni kılındı. Ürümçiyarlık 5. otur mektep tarafta Xeylongjan yolunun şarıqdın ğaribki bolğan yol bölüge, yani Xeylongjan yolu Bağça Şimali Koçisi yol eğizirin Çanjan yolu bilen Xeylongjan yolu kesişken yol eğizigici bolğan bölükte katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. Bu mezgilde cemiyetki motorlu katnaş vasıtalarının yürüyüşü toxtışı məni kılındı. Hükümet işini icra kılıdığan avtomobil, ot öçürüş, kutquzuş, davalaş, ciddi əhvalığı taqabıl duruş, kutquzuş avtomobilleri aldın katnası buludu. İmtihan verdiğin oquqçularını toşuyduğun şəxsi avtomobilla, yani elib mangan oquqçularının imtihan katnaşı kinişkisini körsəsi buludu. İmtihan işleri hizmeti avtomobilleri vaqtlıq toxtap mağısı buludu. Uzun vaqt toxtışı məni kılındı. Vaqtlıq avtomobil toxtutuş rayonu tümənlikçe, Xalq Bağçası toxtalğu meydani, Bağça Şimali Koçisi yolunun şərx tərbidiki toxtalğulada vaqtlıq avtomobil toxtutuşu buludu. Avtomobil toxtutuş təlibi, pəqat imtihan verilən oquqçuların ata-anaları avtomobilini vaqtlıq toxtası buludu. Naxmeydan kısaqçılarının komandallıq boyunca tərtiblik toxtutuş, imtihan axırlaşqandan keyin tez sürəti ayarılış gerek. Toxtalğını uzun vaqt ilgili biliş məni kılındı. Yukarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yani Yenişehir rayonunda Ürümçiyəlik 113-cü otur mektəb tərəbdə avtomobillik kesel körsətkili kəlgəllə özmə kesellikli doktorxanısıqa Kunming yolu arqılıq, arqıqı burulub kırmay, pivasta suru yolu, qoşumçı yolu da öçrətdə turub doktorxanığı kırsı buludu. Şincan, Sifəndaşı şöbü otur mektəb tərəbdə Yinchuan yolu, yani Yundin Koçisi'den tibbi daşı yolucu bolğan bölekte katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. Ürümçiyelik 70. otur mektep tarafta Nanwei 1. yolu, yani Canobi 2. yoludan Canobi 3. yolucu bolğan bölekte. Canobi 3. yolu, yani Şanghı Koçisi'den Nanwei 1. yolucu bolğan bölekte katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırıludu. Ürümçiyarlık 56. otur mektep tarafta Yinshin yolu, yani Yuan Koçisi'den Hian Koçisi gıcı bolğan bölekte katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırıldı. Ürümçiyarlık 130. otur mektep tarafta Ningbo Koçisi, yani Huzhou yolu'dan Changchun yolu gıcı bolğan bölekte katnaşı vaqtlıq çek koyuludu. Ürümçiyarlık 29. otur mektep tarafta Guizhou yolu Şimali 1. Koçisi, yani Guizhou yolu'dan Dajaygu 1. Koçisi gıcı bolğan bölek. Dajaygu 2. Koçisi, yani Taishin yolu'dan Guizhou yolu Şimali 1. Koçisi gıcı bolğan bölekte katnaşı vaqtlıq çek koyuludu. Şimgo rayonunda Ürümçiyarlık 19. otur mektep tarafta Anju Şimali yolu bilen Nanhu Gharbi yolu kesişken yol eğizi. Anju Şimali yolu bilen Nanhu Şimali yolu Gharbi 1. Koçisi kesişken yol eğizine avtomobilla tarqaqlaştırılıdı. Ürümçiyarlık 21. otur mektep tarafta
Шин-шин көз

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırlıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögimi rasimge oxşaş. Sizning bu yerinin güzel, haybetlik manzarasını tamaşa qilib, rangdar örp adetini es qilib ketishingizni kutdu. 107.4 Qatnay Sanat Radiosi sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurlanışqa taklif qiladi.

Şinjang şunçe jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, kang ketgan yaylaq, qumliq, yana Changjiangning janubidagi güzel joylar bor. Şinjang dunyoga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxodan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjang yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapanji, samz qatarlıq san-sanaqsız mazalik taomlar iğizinizga seriq suv keltirdi. Şinjang'a kilib, Şinjang'ning bepoyon, haybatlik, güzel manzirasini ko'rib ketishingizni qarshi olamiz. 174 Qatni San'at Radiosi sizni Şinjang'ning güzel manzaralaridan birlikte huzurlanishga taklif qiladi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emniyet havarıydı malumat anlatımız. Urumchida 6-nın 21-ci günü gündüzdün keçegeçə hava bulutluq temperatura 24-dün 34 Celsiya gradus qıcı. Urumchida 6-nın 22-ci günü gündüzdün keçegeçə hava bulutluq temperatura 23-dün 28 Celsiya gradus qıcı. Urumchida 6-nın 23-cü günü gündüzdün keçegeçə hava uçuq temperatura 23-dün 32 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyonuzla keşkınla hayırlık basın. Hayırlık akşam programımız kararlaştırılgan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anışana ümit kılımız. Ben programı reyasetçi Örge Sultan.

Hoşuna sağlamış dostlar. Emdiki nöbetimizde Goda Haritsi təmliğinin ürüm çiğerini ki yolla efallara qaraymız. Jongwen Kotsi, yani Minhua Kotsi'nin şimali tört koçunun şarıqtan qarib qoğa yönelişi. Daven şimali yolu, yani Dundalian qaribi Kotsi'nin ihtipak yolunun şimalin cenu qoğa yönelişi. Daven şimali yolu, yani muşu ihtipak yolun Dundalian qaribi Kotsi'nin cenubtin şimali qoğa yönelişi, yani muşu yönelişindeki hoş yönelişte. Onun da başka itibak yolu, yani Cin yolu Minhua Kotsi'nin şimalının cenab koğa yönelişi, yani o şaşma itibak yolunun Minhua Kotsi'nin tinişlik cenab yolunun cenabdan şimalı

yönelişte tozsuz şeffalları biraz yığırken şu prostamla önemli faydını kılınla. Onun başka Abdülmür ayınımız ki 16 şehrine kelgüsü 24 saatlik avarayı karsak Gülcü'de azırak yağmur yağırken onun başka Aksu'da azırak yağmur yağıp Kinava bulutluk bulduken Atış'ta azırak yağmur yağırken Kaşgar'da Xotan'da Okşaş'la azırak yağmur yağırken Müşü Cahit'ki dostlarının ki önümlük paylanım kılışını ümit kılımız. Dostlarıyla görüşürler. Karayımız program başlanış bilen Ayşemgülerimiz güllerinizle tapşırıp aldık. Köpten köpü rahmet. Geliyorken dostumuz sizin kızın karşılığımız gül çaylarınızı rahmet. Kayser ayarladığımız sizin kızın karşılığımız. Özünüzdeki yeni programlarını devamlı kızcıl yaktırıp anı atkılıkınızı bildirip şırlanıyorlar. Siz Zübeyre Sanlımız sizin kızın karşılığımız. Keşkeniz hayırlı olsun gül çay kahvelerinizi rahmet sevi. Hoyin Savi'da davlay, yeşivan Savi ninan cişir şihuan şovting 1074 Jotun Veyi Guambo Köpdünge bir rahmet dostlarımız, uşarınlağa. Hoşunda sörmetlik radyonuzla, lirik manu şahkilerimiz bugünkü xerlik akşam programımızı damla kozarınladı buldu. Onda olsa bugünkü programımızı Gülgine Molla Ahmet Orlıgan, Bəxit Sende Bəxit Mende namlıq naqşilən başlayımız, xeri ozarlağa izle.

Dostlarım, keyif uçurlağı dağımına qaraymız. Zöhre, anlaşımız güldürünüzgü köpten köp rahmet. Çango, yovo, degen dostumuzdun ki gül çay qahvelerini tapışırıp aldık. Rahmet uçurunuzga. Mecidir işte anlaşımız yakşımar yasayacı memo programlarını dağımlıq suyunup, yıktırıp anlavadı mende bu çırlan yolubdu. Rahmet. Mekitin Emercan anlaşımız özünün mekiti turu programlarını yıktırıp anlavadı. Uçurlarını yolubdu. Sizgimi köpten köp rahmet. İkbalapay, kızgın karşalımız. Nenseniki davamlıq sayahat suratlarını yollap siz bana güzel ketken yeşil tağlıq dalıda akımız bilen bana şunda çıraylıq eslimi suratlaki çüpsüle körüp şunda Hüseyin de hoş bulduk sayahatınla günlük turmuşunla şunda güzellik olsun hoşallıqa menalıq igi olsun her vakit bir yüziyetide tötnum programları silege emra olsun köptün köp rahmet hoşun nasıl aziz anlaş dostlar tövende Ahmet Canak'ta morluğun Yasan May Kelgin namlıq naqşını köngül hazırlığa sunumuz. Merhamet dostlar.

Hürmetli Radyo Yolunuşlar yukarıda Şüfey Orlıgan Dadım Yazgan Çaşmış Erdiğen Nakşını hazırlandık. Dostlarım gel uçarlak adamla karayımız uçarlardan kargay kız Es to men tek balans bak şey deptim ben deptim yak tek boy tak toy kımağın balı yaş balam et. Rahmet uçarınız gacı mı? Kayser ayaladığımız gülçaylarınız tapşırıp alık sizden uçarınıza rahmet. Ondan da başka Ayşem gülüldüğümüz deydi. Tecrübe oturum etabından yoldik indiki koçada yollar ravan yerimini Yip halette kuruluş kılvatkan sebeplik yollar biraz tar dostlarınki ötken vaktada alay dikkat kılışını ümit kılma bir gün hava intayın. Yakşı dostlarının teniş emanet üyge kayıt işini ümit kılma rahmetle bu uçurlarını yollabdı. Uçurlarınızı köptün köpü rahmet.

0: 92 hafsel adamlı karaymış. Ya kendin bahar gül adamız gül çaylanı köte geç kepti. Mana men ba sel keçik kaldım bırak programlarını yaptırıp alma batı merhaba hoşçarlan yollab siz rahmet. Şimdi falan hoşumuz. Radyo anla atkan barlıq cepa keş tadılarının bayramı mübarek olsun. Teninle salamet olsun. Ey cepa keş tadılar de hoşçarlan yollab siz rahmet. Gül çaylarınızı ne tapşırıp olduk. Karşalımız güzel nur adımızın ki avazlık çırba mı kandak? Güzel nur hanım.
1: Kurduramızdaki yaşırıp Allah'a dine şu yaşırıptan yaşırıp.
0: Yeni bir avazlık çırı. Hoş. Dostlar, uçurunu tapşırıp olduk güzel nur adımız. Sizden uçurunuzu tapşırıp olduk köptün köpü rahmet. Kadirli kanlıçlar hem de erğali orlığan güzel kanasın namlı. Nakşın ozuranlı olsunumuz. Merhamet. Merhamet.

Hürmetlik radyonuzla, tüvende Abdusopar İsmail Orlıgan, Xiyal namlıq naqşını hazırlayınız. Merhamet uzla.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірі еңіз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірі еңіз. Йол әхвалдың, үшірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Қадалы қалғыш достар, программа ақырда Бақтияр Изіз Орлыштығы Ямғұрлық кеше намлық нақшының сұнышылан бүгінгі қайырлық ақшам программызды ақырлаштырымыз. Мәрхамет достар.

Aziz dostlar, şunun olan hayırlı akşam programımız ahırlaştı. Programımızın yaktırıp anlığına alaka köp rahmet. Şincav Radyo Televiziya Stansı 174 Katnaş Sanatı Radyosu'nun serhil programlarını her vakit durmuş anlığa hemre kılışını unutmak istedim. Tekimi köp mazmurlarını anlamak için bozanla, Şincav Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat koyabısı Sılışı dinli çırıp anlığına buldu. Program reyes etsi Örge Sultan, Növeci Muharir Murat Gopur. Hayır hoş dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Ya ki sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Muhabbetge, minnettarlıqqa tolğan qalıp kişiler arasında özara inaqlıqqa ve hoşallıqqa yol açıdı. Şuna köprek yaxşı işlerini oylan, başkalarına yaxşılık kılın. Hayattin ve turmuşunuzdaki her bir işten minnettar buluşqa ehmiyet berin. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızın yaxtırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Şin AT 36-26 numar tahtısı esilgan Kira Abdumun bolu şopurga alayda alkış yağırdımız. Örümçi şehirdeki alayda sakçıla yoldan ezip qağan yaşanğan kişini öyge apırıp koyup kişi kalbini illetti. Örümçi Toğun mahallesindeki Güli mahalledeki yaşanğanlığa rişti bağladı. Dostlarımdaq bolsa, dextinla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

güzel bir gün ümitvarlık bilen kütüp alğan qadirlik dostlar, ätigerlikiñler xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 22 günü düşenbe. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 8 günü. Her bir qadamni baturlik bilen besin. Aldığınızdaki yol namalim bolsun mu, tolıp taşkan işenç bilen ilgirlen. Çünkü her bir kadimlik rekabet üst piyetilişinin fırsatını yarasa, alda karap esilgan her bir kadim kelgüzirge şallıq neticilerini berbağılıdı. Kalıplardan kalıplagi mehri muhabbet yetküzüp, manevi uzuq beğişlap kelibatkan 174'ün xeylik sar programımız arqılıq her bir künonlarının ahmiyetlik ötüşünü ümit kılımız. Sardan başlangan her bir künonla mehri muhabbet kütülsün. Mən Riyasatçı Dilraba Anıver.

Қадырлық тұса әмдеде қытанла тұрмыш білімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Чачуа йоқтыш бүркемісіні чечіш арқылық чачуаны йоқатқылы боламды. Алақ торда чачуа йоқтыш бүркемісіні еңіз әннәтләнген өйгі бүркегенден кен өйдігі пұрақтан қалай йоқығалық тұғырсырген мәзмұлады тарқалды. Bu belkem bu türdeki məhsulatların öy cihazlarının sırtqı yüzey yoki havadaki cacuəmlə özara təsir göstərkənligindən bolğan bolışı mümkin. Amma rəstənə aytdığında bu xil ünümə derizni içib hava almashtırış arqalıqma erişkili boludu. Şunu biliş kerak ki, cacuənin adamnı ən qıynaydığan tərbi o öy cihazlarının içigə çonqur yuşurunğan bolub üzüksiz qoyub beriladı. Vaqti 10 neçə il davamlaşırıb. Şuna biz hər günü hava tazlaş doğrusu pürkü puraqnı yoxdalmaymız. Çünkü öy içi muhitidegi bulgumula adatı bir lıxıl emez. Nait köp ve mürekkep buludu. Ula ximiyelik təsir cariyanda asallı oyla baxmağan maddılığa nasıl qılıp işkilemci bulgunu içine keltirip çıxırışı mümkün. Qadirlik dostlar, iqtanla devamlıq programımız qorulaşdırılgan məzmunladı bolsun. Həm de dostlara kulaq kıçsa, qanda qiliş gerektigen məzmunu sözləp yerimiz. Ziyada pakız buluş, kulak kulaş usulü toğır bulmaslıq, doğru işletiş muvafiq bulmaslıq. Ziyada sezgürlük, peyda kılıdığan yemekliklerini yiyiş qatarlıqlanamısı kulak yolunu zahmelendirip, kulak kıçışını geldirip çıkarışı mümkün. Eğer kulak kıçış alamet körülse, en yaxsı su üzüş qatarlıq su üstü paliyatlarını vaxtınca tok tutuş. Tınşıqış işletişini tok tutuş, ziyada sezgürlük peyda kılış ihtimallıq bulgan yemekliklerini istimal kılışını tok tutuş bulup mu, Öz beşimçilik bilan kulak kolumaslık gerek. Eğer kulak işip ağırış, suyuqlık sırgıp çıkış qatarlıq alametle görülse, çoğun vaxtı da doktorğu görünüş gerek. Qadirlik dostlar, iqtanla devamlıq programımız qorulaştırılgan məzmun adı bolsun. Hem de dostlara daim beylik köşi yap beriş paydalıq diyen məzmunu sözləp berimiz. Yaşanğanla beylik köşi ise kan tomurunu asıraydı ken. Alaqıdır ilmi tədqiqatına bağlaş neticesinin bayqilişçe. Beylik köşinin kubul kılınış mahtarını aşırganda yürek kan tomur keserlikleri ve mağın sakitisinin kuzguluş xayıbını tövəlletkili. Divanlik, beyliş iqtidari, tosquluq uçuraş ve yaşanğanlardaki siyraqdaq özgürüşünün kuzguluş xayıbını tövəlletkili buludu ken. Balıla beylik köşi ise teximi akıllıq bulur diken. Köplegen kelinkilik ameliyat tatqiqatlarda məlum buluşca, beylikinin meyini sağlamlaştırış, meyini kuvvetleş rolu bar bulup, bu aqla ve balılanın çoğun meyinsinin yetilişini ilgir sür diken. Adi kılıp etkanda beylik ne köpeyiş çoğun meyinge haqiqatan paydalıqken. Yaşla beylik köşi ise səmirip getmeydiken. Beylik köşi yokur aksallıq, tüven yağlıq asan sümürüldüğün hayvanat aksalı bulup, oxşaş bulmağın kişilerinin ozluqluq ehtiyacını kandıralıydı. Fakat pişiriş muvapıq bulsula, oruqlaş mezgilde beylikini hatırcam istimal kılışkı buludu. Sıklık mıhtarının ölçemde eşip ketişidin ansır mısın buludu.

Qadirli do'stlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratuvchisi Siloshiting damas qadamda anglatıldı. Programımızni Siloshiting abtisirma alışınlan qarşı alamiz. Xoşallıq hayatımızın her bir qatlamlarga yoshirilgan bo'ladi. Turmushdagi har qatimliq samimiy tabassum bizning atrofdagi kishilarga bo'lgan muhabbatimizni, samimiyatimizni ifodalab, o'zimiz o'ylamagan xoshalliqlarga erishtirdi. Xoşal kayfiyat yaratish amaliyotda o'zimizga bog'liq. Boshqalardan yordamingizni ayman. Boshqalarga yordam qilishning o'zi bir xoshalliq ish. Aram olganda uyga bekinib olmay, sirtlarga chiqib ko'ngil aytish faoliyatlariga qatnashsangiz, ruhingiz ko'tarilib qolmay, tabiiy holda xoshalliqqa erisha olasiz. Xoşallıq hamımızga her vaqt yar bolsan. Qadirli do'stlar, güzel tavsiyalarımız bilen bugünkü 174-dan xeylik sar programımızı axırlaştırmız. Yaqtırıp anlığınlarga köp rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anvar.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshedin namoz qadamda anglatildi. Programimizni Siloshedin aptisidan olishingizni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programimizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shinjangdagi yangiliklar sayyibimizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda qumliqdagi dengiz mahsulotlari ommaning tomoq ustiligi chiqdi degan mazmunni so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda kegiz uy yasashning bozorni chiqarib atgan 2000-yi yillarda tug'ilgan qiz Savlay Chakir bilan tanishimiz. Qaynamsi do'stlar, amdiriqtonlar programımızdan təbsəliyimiz mənlərdə bolsun.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Irak köp sandiki beylik Iraklarının öz işçiliği maskeledigen bakımcılık muhitini yaratış üçün yana şorluk yarını tüzeş ötküldün ötüşkü doğru geletti. Şu caydakiler su ösümlüklerini teriş, mikroorganizm ve tatlıq su koşuş katarlıq usulü arkalıq bakımcılık gölceklerinin şorluğu işgarlıqını düşürüp, sunun pH kıymetini beylik Iraklarının öz işçiliği maskeledigen 7.5'den 8.5 kice tövelletti. Şunun bilan bir vaqtda su mol mezgilde yakın etraftaki yurunqaş daryasının suyini baxmıçılıq kölçükige başlap kelip, kündülük baxmıçılıq jarayanında kölçege su koşulsula, su almaştırmay, su ösümlikleri ve mikroorganizmlarının aylınışı arqılıq tazlap, yaxşı ekologiyelik sistem berpa qıldı. Şorlu kumluqda bir kışkın maskeledigen nesillerin talap çıkışı üçün bakımcılık bağısı, Jiangsu, Anhui, Guangdong katarlıq çayladan kıskış bağı kumcaklarını kırgızıp, bir taraftan bakkaş, bir taraftan talap, şorga çidamlı kıskış bağı nesillerin talap yetiştirdi. 2024 yılı 4. aydan başlap bakımcılık bağısı bu nesillerini sınaq tariqisini beqip 18 tonna kıskış bağıdan 2 milyon yenge yakın mahsulat kımet yarattı. Yeni Irak yesinin Çamğurluq kentindeki su mahsulatları bakımcılık bağısında yeni bir aldıraş mənzir barlıq geldi. Yeni zavut öyde su mahsulatları bakımcılık sistemisi yukarı önümlük aylını vatkan bulup, Ogun beliği, xar beliği katarlıq tatlıq su belikleri bakımcılık kölçeklerde ergün üzü vatattı. Merkezi kontrolxanda xizmetçiler su temperatursi, pH kımmeti, sonu umumi işgarlıq tereydisi, sonu umumi katıqlıqı katarlıq su süpüti görsetkişlerini yakından közütüp ölçe avatattı. Bakımcılık bağısının mesuliyet tunuşturup mındaq dedi. Zal işçi su mahsulatları bakımcılık bağısında 56 bakımcılık kölçüge ve yürüyüşlük əsliyelerini kurup, 8 grupa bakımcılık sistemisini şekillendirip, təxminən 8 tonna beylik baktuk. Pat arda türkümgü bölüp pazarga salımız. Pazarda yana ziraat terikçilik parnik kurup, beylik çıkırındılardaki organik matladın tuluq paydalınıp, Cüngü ətirgülü qatarlıq gülgiyahlarını uzuqluq bilan təminləb, ekologiyelik teyirikçilik, baxmıçılıq nişanını işqa aşırdıq. Bu cəyyənə Ali Məktəblə bilan birləşib, Koylun su məsulatları tətqiqat oranı qurub, əla nəsil talab yetiştiriş, texniki dərəcisini özdürüş, yeşil tərəqiyyat qatarlıq cəhətlərdən mədəd bilan təminləb, Koylun, Yüyüşe Kıskış Paksi rayon amı bir danlıq markasını ilan kılıp, məsulatlarının bazar rıqabət küçü və danlıq marka təsir küçünü aşırışqı küş qoşdu. 2025-ci ili Xotan Naiyyəsinin beylikçilik məsulat kımmeti aldıngı yıldakıdın 141,2% aşdı.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.